Giovanni Battista Vitali'nin sonatını ve Barbara Strozzi'nin Gözyaşlarım başlıklı ağıtını 2022 Her Ne Erken Müzik Günleri Festivali'nde sahne alan soprano Federico Fiorio ve La Florida Capella topluluğundan dinlediniz. Konser Giovanni Antonio Pandolfi Mealli ve Antonio Cesti'ye ait iki eserle devam ediyor.

2022 Her Ne Erken Müzik Günleri Festivali'nde sahne alan soprano Federico Fiorio ve La Florida Capella topluluğu Giovanni Antonio Pandolfi Mealli ve Antonio Cesti'ye ait iki eser seslendirdi. Konser Bernardo Storace ve Barbara Strozzi'nin iki eseriyle devam ediyor.

Bernardo Storace ve Barbara Strozzi'ye ait iki eseri 2022 Herne Erken Müzik Günleri Festivali'nde sahne alan soprano Federico Fiorio ve La Florida Capella seslendirdi. Sırada Maurizio Cazzati'nin iki keman ve sürekli bas için 1668 tarihli kaprisi var. Dinliyoruz.

La Florida Capella topluluğu Maurizio Cazzati'nin 1668 tarihli kaprisini yorumladı. Topluluğun 2022 Herne Erken Müzik Günleri Festivali kapsamında verdiği konser, Barbara Strozzi'nin 1651 tarihli La Mia Donna Perché başlıklı şarkısıyla devam ediyor.

2022 Herne Erken Müzik Günleri Festivali'nde sahne alan soprano Federico Fiorio ve La Florida Capella topluluğundan Barbara Strozzi'nin La Mia Donna Perché başlıklı şarkısını dinledik. Konser Bernardo Giannoncelli'nin Lauta eserlerinden seçkiler ve Barbara Strozzi'nin La Vendetta başlıklı şarkısıyla devam ediyor.

Bernardo Giannoncelli'nin Lafta eserlerinden seçkileri ve Barbara Strozzi'nin La Vendetta başlıklı şarkısını 2022 Herne Erken Müzik Günleri Festivali'nde sahne alan soprano Federico Fiorio ve La Florida Capella seslendirdi. Konser 17. yüzyıldan Viviani ve Cesti'ye ait iki eserle devam ediyor.

Soprano Federico Fiorio ve La Florida Capella topluluğu 17. yüzyıldan Viviani ve Cesti'ye ait iki eser seslendirdi. Topluluğun 2022 Herne Erken Müzik Günleri Festivali kapsamında verdiği konser, Alessandro Stradella'nın Sirk başlıklı serenadından Zeffirò'nun aryasıyla sona eriyor.

2022 Her Ne Erken Müzik Günleri Festivali'nde sahne alan soprano Federico Fiorio ve La Florida Capella topluluğu, Alessandro Stradella'nın Sirk başlıklı serenadından Zeffiro'nun aryasını seslendirdi. Programımız Ottorino Respighi'nin Rossini'nin piyano eserleri üzerine bestelediği Rossiniana başlıklı orkestra süitiyle devam ediyor.

Ottorino Respighi'nin 1925 yılında kaleme aldığı Rossiniana başlıklı orkestra süitini Jorge Mester yönetimindeki Batı Avustralya Senfoni Orkestrası seslendirdi. Giacchino Rossini'nin yaylı çalgılar için mi bemol majör 5 numaralı sonatı var sırada. Dinliyoruz.

Camerata Bern topluluğu Rossini'nin yaylı çalgılar için mi bemol majör 5 numaralı sonatını seslendirdi. Programımızın bu bölümü Domenico Scarlatti'nin klavyeli çalgılar için 517 katalog numaralı re minör sonatıyla sona eriyor. Akordeonda Bjarke Mogensen yorumuyla dinliyoruz.

Avrupa Yayın Birliği EBU'nun 2012 Genç Yetenekler Yarışması birincisi olan akordeon sanatçısı Bjarke Mogensen, Domenico Scarlatti'nin 517 katalog numaralı Re minör sonatını seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Nikolay Rimsky-Korsakov'un trombon ve askeri bando için si bemol majör konçertosunu ve Richard Rodney Bennett'ın Orient Express'inde Cinayet adlı film müziğinden David Lindup'ın düzenlediği orkestra süitini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne 20. yüzyılın Katalan müzik dünyasında en etkili isim olan Xavier Montsalvatge ile başlıyoruz. Bestecinin piyano ve orkestra için 1953 tarihli Concerto Breve adlı eserini piyanist Angela Cheng ve Hans Graf yönetimindeki Calgary Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Xavier Monsalvaje'nin 1953 tarihli Concerto Breve adlı eserini piyanist Angela Cheng ve Hans Graf yönetimindeki Calgary Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Nino Rota'nın kontrbas ve orkestra için kaleme aldığı Divertimento Concertantı ile devam ediyoruz.

Kontrabasta Jurek Dibal ve Ruben Silva yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası Nino Rota'nın Divertimento Konçertantını seslendirdi. Bela Bartok'un kısa piyano parçalarından oluşan Çocuklar İçin adlı albümünden seçilen 10 parçanın Leo Weiner'e ait orkestra düzenlemesi var sırada.

Béla Bartók'un Çocuklar İçin adlı albümünden 10 parçanın Leo Weiner'e ait orkestra düzenlemesini Igor Karskoy yönetimindeki Camerata Zürich topluluğu seslendirdi. İngiliz besteci John Tavener'ın A Cappella Coro için 1981 tarihli Cenaze Töreni adlı eseriyle devam ediyoruz.

John Tavener'ın Cenaze Töreni adlı eserini Norveç Solistler Korosu seslendirdi. Sırada 17. yüzyıl bestecileri Sebastian Le Camus, Gaspard Le Roux ve Michel Lambert'in eserlerinden seçkiler var. Soprano ve tenor solistlere cello, tiorbo, klavsen ve arpten oluşan topluluk eşlik ediyor.

17. yüzyıl bestecileri Sébastien Le Camus, Gaspard Le Roux ve Michel Lambert'e ait eserlerden seçkiler dinledik. Programımız Nikolay Rimsky-Korsakov'un trombon ve askeri bando için si bemol majör konçertosuyla devam ediyor. Solist Tibor Winkler.

Rimski-Korsakov'un si bemol majör konçertosunu, trombonda Tibor Winkler ve Zdeněk Macacek yönetimindeki Nefesli Çalgılar Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. 2014 yılında hayata veda eden Sloven besteci Pavle Merku'nun klarnet, cello ve piyano için Soyutlamalar başlıklı eseri var sırada.

Sloven besteci Pavle Merku'nun Opus 23 Soyutlamalar başlıklı eserini Trio Lovigana seslendirdi. Handel'in barok döneme ait bir müzikal kompozisyon formu olan Opus 6 Fa majör 2 numaralı Concerto Grossos'u ile devam ediyoruz.

Handel'in Opus 6 Fa Majör 2 numaralı Concerto Grossos'unu Lars Ulrik Mortensen yönetimindeki Avrupa Birliği Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Richard Rodney Bennett'in Orient Express'inde Cinayet adlı film müziğinden David Lindup'ın düzenlediği orkestra süitiyle sona eriyor.

0: Richard Rodney Bennett'ın Orient Express'inde Cinayet adlı film müziğinden David Lindup'ın düzenlediği orkestra suite'ini Rumon Gamba yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde yolcu mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğunu belirterek, şu ana kadar 240 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 19 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da paylaştığı mesajda çalışmalara her türlü desteği sağladıklarını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran mesajında Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisindeki gelişmeler hepimizi derin bir şekilde üzmüştür ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tüm imkanlar seferber edilmiş durumda açıklamasını yaptı. Kurtarma çalışmalarının en güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla yakın eş güdüm ve işbirliği halinde devam edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör meselesini kalıcı biçimde

çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatı dedi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanların hem hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okumasını tavsiye etti. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen veriyi saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma

Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama resmi gazetede yayımlandı. Karara göre bakan yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Fatih Çakmak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre bazı üniversitelerde fakülte ve enstitülerin kurulması kararlaştırıldı. Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatıldı. Bazı fakülte ve enstitülerin ise isimleri değiştirildi. İstanbul Uyuşturucu Ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan Birleşik Krallık adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan bir şüphelinin Türkiye'de bulunduğu tespit edildi. Zanlı 28 Ağustos'ta Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara 2011'de başlayan gösterilerin çıkış noktası olarak bilinen Dera ilini ziyaret etti. Ahmet Şara'nın Dera ziyaretine ilişkin ön bilgilendirme yapılmazken bulundukları bölgenin 35 kilometre yakınında İsrail işgal güçleri bulunduğu da biliniyor. Washington-Tahran hattında gerilimin ekonomi savaşına döndüğü konuşulan bir dönemde sahadan yeni bir saldırı haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtildi. Haberleri dinlediniz.

Carlo Bezzozzi'nin sol majör oboa konçertosundan bölümler dinlediniz. Prag Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Jan Adamus'tu.

Thomas Augustin Arne'ın 3 numaralı mi bemol majör senfonisinden bölümler sunduk. Adrian Shepherd yönetimindeki Cantilena Oda Orkestrası seslendirdi.

Luigi Boccherini'nin 475 eser sayılı La Majör Violonsel Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Anthony Halstead yönetimindeki İskoç Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Tim Hugh idi.

Franz Kromer'in Opus 62 3 numaralı Re majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Howard Griffiths yönetimindeki Della Svizzera İtalyan Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Radyo 3.
1: Piano Forte.

Piyanoforte'den gününüze merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'ten yayınlanmakta olan programımızın yeni bir bölümüyle, müzik sanatının duygu dünyamıza seslenen melodileriyle yaklaşık bir saat süresince sizlerleyiz. Dünyaca ünlü bestecilerin müzik mirasına armağan ettikleri klasik müzik eserlerinden oluşturduğumuz repertuarımızı dünyaca ünlü yorumcuların kayıtlarından ulaştırıyoruz radyolarınıza. Spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Piyanoforte başlıyor. Programımızı bugün Brahms'ın dünyaca ünlü melodileri Macar danslarının notalarında başlatıyoruz. Brahms'ın kendi besteleri olarak görmekten çok Macar çingene çocuklarına atfettiği Macar dansları. Klasik müzik literatüründe orkestra, piyano solo ve dört el piyano versiyonlarıyla hem yorumcular hem dinleyiciler tarafından büyük ilgi gören Macar dansları. Dinleyeceğiniz eser Brahms Macar Dansı numara 4. Arthur Rubinstein yorumundan dinliyorsunuz.

Dinlediğiniz eser Brahms Macar Dansı numara 4, Arthur Rubinstein yorumundan dinlediniz. Program repertuarımızın ikinci sırasında yer alan eser Schumann'ın bir teması üzerine çeşitlemeler, Fa dies minör, opus 9 eseri İdilbiret yorumuyla dinliyorsunuz.

Değerli dinleyicilerimiz, İdil Biret yorumuyla az önce dinlediğiniz Brahms eseri, Schumann'ın bir teması üzerine çeşitlemeler, Fa diyez minör opus 9 künyeli eserdi. Sizlere Cemal Reşit Rey'in bir İstanbul türküsü üzerine çeşitlemeler, Katibim adıyla piyano ve orkestra için yazdığı eserini sunuyoruz şimdi. Dünyaca ünlü Türk devlet sanatçısı piyanist İdil Biret'in, Şef Hikmet Şimşek'in yönettiği orkestra eşliğinde Münih'te seslendirdiği eserin kaydedildiği yıl 1981.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce repertuarımızın eseri olarak Cemal Reşit Rey'in Bir İstanbul Türküsü üzerine çeşitlemeler, Katibim adıyla piyano ve orkestra için yazdığı eseri devlet sanatçısı piyanist İdil Biret'in Şef Hikmet Şimşek'in yönettiği orkestra eşliğinde 1981 yılına tarihlenen yorumundan dinlediniz. Repertuarımızda şimdi Ravel'in piyano için yazdığı bir eserine yer veriyoruz. Maurice Ravel, Prelude. André Laplante seslendiriyor.

0: Ravel'in Prelüt adını verdiği eserini André Laplante yorumuyla dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz bu eserin ardından bir programın daha sonuna geldik. Bizler program ekibiniz olarak repertuarımızdaki eserlerle siz klasik müzikseverlerin radyolarına adeta bir konser atmosferinin heyecanını ulaştırmak gayreti içinde olduk. Programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

DT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden ve haftadan merhaba. Sevgili dinleyenler, bugün besteciler ve aşklarıyla sizlerleyiz. Robert Schumann, Richard Wagner, Antonin Dvorak ve Frédéric Chopin.

Kişilerle dile getirdikleri tutkulu aşklarını dile getirelim. Mektuplarından satırlar paylaşalım. Mektup deyip geçmemek gerekir. Zaman olur ki hiç kimsenin gözüne ilişmeden bir kitabın yaprakları arasında yıllarca gizlenmiş olan ya da herhangi bir yere sıkışıp kalmış olan bir mektup bir yüzyıl sonra nasıl olup da ele geçer? Herhangi bir bilim insanının ya da sanatçının hiç bilinmeyen bir yanını nasıl bize anlatıverir? İnsanların kafasına yıllarca yormuş olan bazı olayların gizli taraflarını birdenbire açığa çıkarıverir. Kısacası yazıldığı anda ne yazanın ne de yazılanın fazla önem vermediği bir mektup parçası zamanı gelince ne zorlukları yenmez, ne meseleleri halletmez. Hele işin içinde aşk olursa. Robert Schumann'ın Clara Schumann'la olan müzik dolu aşk ve yaşamlarından örnekler sunalım. Tabii müziğe geçmeden önce Schumann'ın Clara'ya siz diye hitap ederek kaleme aldığı evlilik öncesi bir mektubundan alıntıyı paylaşalım. Hala sadık mısınız? Dünyada en sevdiği insandan hiç haber alamayınca en sağlam güvenin bile zedelenmesi yadırganmazken size karşı hala sarsılmaz bir inancım var. Siz benim dünyadaki en sevdiğim kişisiniz. Her şeyi binlerce kez düşündüm ve aynı sonuca ulaştım. Eğer istersek ve harekete geçebilirsek bu olmalı. Bana basitçe bir evet yazın. Bu satırları size tan yerini ifade eden Aurora gününde yazıyorum. Burada yazılanların hepsini tüm kalbimle söylüyorum. Sevgili dinleyenler, şimdi Schumann'ın Clara'ya evlilik hediyesi olarak Rückert'in şiirleri üzerine yazdığı Opus 25, Mirten, Mersin Çiçekleri dizisinden Widmung'u Franz Liszt'in yapmış olduğu piyano düzenlemesiyle önce Yevgenikis'inden sunacağız. Hemen ardından da Kanadalı ünlü kontralto Maria Nicole Lamio seslendirecek aynı lidi.

Robert Schumann'ın Clara'ya evlilik hediyesi olarak Rückert'in şiirleri üzerine yazmış olduğu Opus 25, Mirten, Mersin Çiçekleri dizisinden Wittmung'u Franz Liszt'in yapmış olduğu piyano düzenlemesiyle Yevgenikis'inden dinledik. Hemen ardından da soprano Maria Nicole Lamio seslendirdi aynı Lied'i. Yine bu dizi içinde yer alan 25 numaralı Lied'e kulak veriyoruz şimdi de. Doğu Güllerinden. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi Schumann bu Lied dizisini Clara'ya adamış. Dinleyeceğimiz bu Lied'de doğunun güllerinden bahsedilirken gül imgesi üzerinden sevilen kişiye duyulan aşk ve öz

Robert Schumann'ın Clara'ya evlilik öncesi Rückert'in şiirleri üzerine yazmış olduğu Mirten, Mersin Çiçekleri dizisi içinde yer alan 25 numaralı Lied'i dinledik. Doğu Güllerinden. Piyanist Jonathan Zak eşliğinde soprano Sharon Rostrov Zamir seslendirdi. Robert Schumann'ın bestecilik yaşamında bir Lied dönemi var. 1840 yılı bestecinin açısından tam anlamıyla bir Lied yılı olarak geçer. Hatta piyano başında oturmasına bile gerek kalmadan yolda giderken ezgilerin kendiliğinden ortaya çıktığını belirten bir mektubundaki ifadesinde "Ah Clara, ses için beste yapmak ne büyük mutluluk. Bundan uzun süredir mahrum kalmıştım" der. Gerçekten de çok kısa sürede 150'den fazla Lied besteleyerek kırılması güç bir rekora imza atar. Yine bu Mirten dizisi içinde yer alan Du bist wie eine Blume, Sen Bir Çiçek Gibisin Lied'ine kulak veriyoruz. Piyanist Rudolf Janssen eşliğinde soprano Ellie Amelink seslendiriyor.

Pek gibisinliği dinledik. Piyanist Rudolf Janssen eşliğinde soprano Ellie Ameling seslendirdi. Şimdi bestecinin yaşamını anlatan Karnavalından, dört nota üzerine sevimli sahnelerinden Clara Schumann için yazmış olduğu Chiarina'yı sunacağız. Bestecinin piyano yazısı bakımından onun en parlak sayfalarını oluşturuyor. Mitsuko Uchida seslendiriyor.

Robert Schumann'ın Opus 9 Karnavalı'ndan Clara Schumann için yazmış olduğu Chiarina'yı dinledik. Piyanist Mitsuko Uchida seslendirdi. Sevgili dinleyenler, bestecinin Liederkreis adlı iki önemli şarkı dizisi var. Opus 24, Heinrich Heine'nin şiirleri üzerine bestelenmiş 9 şarkıdan oluşur. Opus 39 ise Josef von Eschendorff'un şiirleri üzerine bestelenmiş 12 şarkıdan oluşuyor. Biz şimdi sizlere doğa, aşk, yalnızlık, gece ve yolculuk gibi romantik temaları işleyen Opus 39 Lied dizisi içinden 1, 2, 3 ve 10 numaralı Lied'leri piyano için yapılmış olan düzenlemeleriyle sunacağız. Piyanist Raoul Naum'un seslendirecek.

Robert Schumann'ın Opus 39, Joseph von Eschendorf'un şiirleri üzerine bestelenmiş 12 şarkıdan oluşan Lied dizisinden 1, 2, 3 ve 10 numaralı Lied'leri piyano için yapılmış olan düzenlemeleriyle dinledik. Piyanist Raoul Neumann seslendirdi. Şimdi de aynı Lied dizisi içinden 5 numaralı Ay Gecesi'ni sunalım. Ay ışığı altında doğanın ve insan ruhunun birbirine yaklaşması anlatılıyor bu Lied'de. Piyanonun sürekli akan yumuşak figürleri ay ışığının titreşimini ve gecenin sakinliğini hissettirir. Vokal çizgi ise son derece sade ve doğal tınlar. Soprano Jessie Norman, Irving Gage eşliğinde seslendiriyor.

Robert Schumann'ın Opus 39 Lieder Kreis şarkı dizisinden 5 numaralı Ay Gecesi'ni dinledik. Soprano Jessie Norman, piyanist Irvin Gage eşliğinde seslendirdi. Ve sevgili müzikseverler, Richard Wagner'le devam ediyor aşk ve müzik yolculuğumuz. Richard Wagner'in Liszt'in kızı Kozi

Iltwasandok. Aralarında büyük bir aşk doğar ve beş şiirini Wagner besteler. Biz şimdi bu liedlerden Der Engel ve Traumeri'yi sunuyoruz. Birgit Nilsson, Leo Trautmann eşliğinde seslendiriyor.

Richard Wagner'in iki leadine yer verdik. Der Engel ve Traumeri. Birgit Nielsen, Leo Trautmann eşliğinde seslendirdi. Ve sevgili dinleyenler, sırada Çek besteci Antonín Dvořák var. Ders verdiği güzel öğrencisi Josefina Kermakova'ya aşık olur. Ve tabii ki aşk şarkıları yazar. Bu Liebeslieder dizisinden 3 numaralı lead'i sunacağız şimdi. Ey Tanrım, duamı işit. Çek mezzo-soprano Magdalena Kozena, Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Antonin Dvorak'ın Liebeslieder dizisinden 3 numaralı Lied'i dinledik. Çek mezzo-soprano Magdalena Kozena, Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Ve sevgili dinleyenler, piyanonun şairine geldi sıra. Frédéric Chopin ve George Sand. George Sand, çocuklarını ve hasta Chopin'i alarak Mallorca adasına gider. Ona rahat bir çalışma imkanı sunar. Bestecinin Opus 28, 24 prelüdünün çoğu tasla Mallorca adasında yazılır. Biz şimdi sizlere Opus 28, 4 numaralı mi minör, 6 numaralı si minör ve 15 numaralı raindrop, re bemol majör prelütleri sunuyoruz. Şilili piyanist Claudio Arrau seslendiriyor.

Frédéric Chopin'in Opus 28-24 prelüdünden 4, 6 ve 15 numaralı prelütleri dinledik. Şilili piyanist Claudio Arrau seslendirdi. Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Baş, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte gelecek hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü Klasik Dünya programında geçen hafta olduğu gibi Piotr İliç Çaykovski ve onun ünlü eseri Kuygurlu Balesi'ni konuk edeceğiz. Sevgili Murat'cığım, bugün bizi balede Kuygurlu'nda ne bekliyor?
1: Ersin, bir bale izlerken çoğu zaman ilk dikkatimizi çeken şey dansçılar oluyor. Yani hareketlerin zarafeti, işte sahnenin görkemi, kostümler, ışık. Ama bütün bunların görünmeyen bir aslında mimarı var, orkestra. Şimdi Çaykovski'nin Kuğgölü işte tam da bu nedenle bale tarihinde bir anlamda bir dönüm noktası. Çünkü eserde müzik yalnızca dansı taşıyan bir eşlik değil, dansın düşüncesini oluşturan temel unsur.

0: Hatta bu eserde çoğu zaman öyle anlar geliyor ki gözlerinizi kapatsanız bile hikayenin duygusal akışını sadece orkestrayı dinleyerek de takip edebilirsiniz. Geçen bölümde de bundan biraz bahsetmiştik. Şimdi Çaykovski'nin müziğini diğer birçok besteciden ayıran özellik akılda kalan melodiler yazabilmesi değil sadece. Melodilerine bir karakter kazandırması. Şimdi bir temayı birkaç kez duyduğunuzda artık onu sadece güzel bir ezgi olarak değil, belirli bir duygunun sesi olarak algılamaya başlıyoruz ve işte Kuğu Gölü'nde de bunu sürekli hissediyoruz. Peki Kuğu Gölü'nde Çaykovski'nin müziğinden sen biraz daha derinlemesine rica etsem bahseder misin?
1: Elbette sevgili Muratçığım, burada müzik daha parlak aslında. Genel yapıdan daha parlak. Bu da tabii majör yapıların kullanılmasıyla oluşturulan bir durum. Tabii dans ritimleri belirgin, valsler, saray eğlenceleri, tören havası gibi öne çıkan birçok plan var. Çaykovski birçok dakikada müziğin içinde bizi göl kıyısındaki yalnızlıklardan ve kalabalıklardan salon ihtişamına aniden taşıyabiliyor. Bu da aslında bu müziği yazması biraz masalcı, biraz daha hikayeci bir üslupta yazdığının işareti. Üstelik bunu büyük bir doğallıkla yapabiliyor. Bu da onun bir sihirbaz gibi enstrümanları nasıl kullanacağını iyi bildiğini ortaya çıkarıyor. Belki de onun orkestrasyonundaki en dikkat çekici özelliği de işte bu gitgellerle, bu bir anlamda müziğin içinde hikaye kurmasıyla alakalı. Çünkü orkestrayı tek bir büyük ses kitlesi olarak düşünmüyor. Her çalgının ayrı bir kişiliği olduğunu, kimi zaman bir obaa tek başına konuşurken ardından klarnetin ona cevap verdiğini, sonra yaylı çalgıların bu konuşmayı büyüttüğünü, dinleyici farkına varmadan müziğin içinde küçük diyalogların olduğunu bize Çaykovski bu eserde gösteriyor.
0: Bir tek şey soracağım. Özellikle ahşap üflemeli çalgılar kullanış biçimi olarak bir farklılık yaratıyor galiba, değil
1: Tabii,
0: mi?
1: çünkü flütün berrak sesi, yani flütün o vücutta insan kulağında kuşların cıvıltısı şeklinde verdiği ses aslında göl yüzeyindeki hafif esintiyi anımsatırken oboa insan sesine en yakın tınısıyla karakterlerin iç dünyasını dile getiriyor. Klarnet ise sıcak ve yumuşak rengiyle duygular arasındaki geçişleri ustalıkla birbirine bağlıyor. Yaylı çalgılar ise adeta eserin omurgasını oluşturur. Her zaman bütün orkestralarda oluşturduğu gibi. Tabii Çaykovski'nin yaylılar için yazdığı uzun melodik cümleler bugün bile orkestralar için

0: ki buralardaki duygu yorumu acaba enstrümancının kabiliyeti ne anlamdadır diye ölçülür. Burada da yalnızca notaları çalmak yetmez. İşte duygu ifadeye bakıldığında her cümlede nefes alan, yaşayan ve duyguyu taşıyan bir ses elde etmek gerekir. İşte Çaykoski bunu çok güzel yapar. İşte bu anlamda bakıldığında Kuğu Gölü orkestralar tarafından konser salonlarında büyük ilgiyle seslendirilir, bale müziği olmasına rağmen dans olmadan dinlenildiğinde bile bütün etkisini koruyabilir. Biz de zaten bugün Radyo 3 dinleyicilerine bu özel eseri dinleterek, aslında burada da konularını bahsederek belki de canlandırmayı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Çaykovski'nin ustalığını gösteren şey sadece bu özelliği değil, sessizliği de kullanabilmesi. Tabii bu yayında da göreceksiniz, eserin içinde gerçekten sessiz alanlar var. Bu sessiz alanlar müzikte bazen en güçlü ifadede çalınan nota değil, bir sonraki notadan önce oluşan bekleyiş. Bu özellikle göl sahnelerinde bunu çok sık hissediyoruz. Müzik bir an duruyor, sonra yeni bir melodiyle başlıyor. İşte o kısa sessizlik dinleyicinin zihninde büyük bir gerilim yaratıyor. Sevgili Muratçığım, burada klasik dönemin müziğinde duygular aslında çoğu zaman büyük jestlerle anlatılıyor. Bu büyük jestler de eserin içindeki büyük nota şekilleri, çok büyük fortelerle, çok büyük seslerle oluşturulan bir şey. Ancak Çaykovski bunun yanında küçük ayrıntıların gücünü de çok iyi biliyor. O küçük ayrıntılardan biri elbette enstrüman olabiliyor ama sessizlik daha büyük bir ayrıntı. Şimdi bir kemanın incecik yükselen sesi ya da arp enstrümanının birkaç dokunuşu, bazen bütün orkestranın söyleyebileceğinden daha fazlasını bize anlatıp özümseyebiliyor. Bu noktadan baktığımızda onun müziği yıllar geçtikçe aslında eskimiyor, eskiyemiyor. Çünkü gösterişten çok samimiyete, özel olarak dayalı bir müzikten bahsediyoruz. Dinleyici bu melodilerle kendi hayatından bir şeyler bulabiliyor. Kimi zaman özlemi, kimi zaman ilk aşkı, kimi zaman da kaybetme korkusunu. Belki de Kuğu Gölü'nün evrenselliği tam da burada yatmakta. Masal değişebilir, sahne değişebilir, kostümler değişebilir ama insanın duyguları hiçbir zaman değişmez. İşte Çaykovski bu noktada ortak insanlık haline sesleniyor. Şimdi sevgili Muratçığım, bu seslenmeye bir kulak verelim mi?
1: Tabii ki.
0: Besteci Piotr Ilyich Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi eserini Klarnet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldonev yönetiminde seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında besteci Piotr Ilyich Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi eserini Klarnet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldunov yönetiminde seslendirdi. Sevgili Murat'cığım, çok müthiş bir hikaye var karşımızda. Kuğu Gölü, devasa bir eser. Eser az da değil. Yaklaşık 2,5 saatlik bir eser. Tabii birçok sahnede bu şitrih dediğimiz, bu sistemde daha doğrusu müzikal konser yapılarında biz müzikçilerin söylediği çıkartma ya da kısaltma diye kullanılan bir kelimedir. Şitrihlerin uygulandığı, bazı noktalarda özel olarak çıkartmaların olduğu ve eserin kısaltılması amaçlanan bir yapı. Burada bugün ve bu programlarda biz şitrih yapmadan, yani kısaltma yapmadan, çıkartma yapmadan eserin genelini, komplesini yayınlıyoruz.
1: Evet.
0: Bu noktada da baktığımızda eser aslında gerçekten de baştan sona bir hikaye, bir roman gibi bir kıvamı var, değil mi?
1: Evet. Ersin, bir eseri, bir müzik eserini genelde ilk dinlediğimizde önce melodileri fark ederiz. İkinci ya da üçüncü dinleyişte ayrıntılar

0: kendini göstermeye başlar. Şimdi Kuğu Gölü'nde her dinleyişte biraz daha zenginleşen bir eser görüyoruz. Çünkü Çaykovski yalnızca güzel ezgiler yazmakla yetinmiyor. Bunları birbiriyle konuşturan bir müzikal mimari kuruyor. Şimdi bunun temelinde aslında çok önemli bir düşünce var. Bir karakter sahneye her çıktığında yeni bir müzik yazmak yerine onun kimliğini temsil eden belirli fikirleri farklı biçimlerde yeniden karşımıza çıkarıyor Çaykovski. Ve böylece dinleyici farkında olmasa bile bilinç altında bir bağ, bir özdeşleşme kurmaya başlıyor. Bu yöntem en çok burada sanırım Odet'in müziğinde hissediliyor. Yani onun temasını
1: yani her... Odet için yazılan bütün frazlarda evet, görüyoruz değil mi?
0: Evet. Yani onun teması her duyulduğunda birebir aynı değil. Bazen daha yalın, ne bileyim, bazen daha yoğun bir orkestrasyonla karşımıza çıkıyor. Bazen umut taşıyor, bazen çok derin bir hüzne bürünüyor, ama biz bunu dinleyici olarak hangi biçimde duyarsak duyalım, onun aynı ruhun sesi olduğunu hissedebiliyoruz. Şimdi bu yaklaşım bize karakterlerin yalnızca olayların içinde değil de duyguların içinde de değiştiğini gösteriyor, değil mi?
1: Evet, bir keresinde şöyle bakmak lazım. Çaykovski'nin melodileri adeta nefes alıyor.
0: Evet.
1: Yaşayan bir melodi cümleleri. Az evvel de dikkat edersen Odet'in frazları dedim. Fraz dediğimiz cümleleri. Bu cümleler bu frazların içinde oluşurken aslında yaşayan bir cümleden bir sonrasını aktardığını görüyoruz. Yani yaşadığının işareti. Bu doğal akış insan konuşmasına çok elbette benziyor. Belki de bu yüzden onun müziğini dinlerken yapaylık hissini yaşamıyorsunuz. Bir başka dikkat çekici özellik ise ritmin anlayışı ve yapılışı, uygulanışı. Bu ritim yazma konusu eserlerde gerçekten çok zor. Birbirine bağlama açısından, modülasyon dediğimiz geçkiler açısından, ritmiyle her şeyle oturtabiliyorsunuz. Tabii bale denildiğinde akla önce dans geliyor, ama dans denildiğinde de bir düzen ve bir ritim geliyor. Hı hı. Elbette Kuğu Gölü'nde valsler, mazurkalar, polonezler, bunlar hep dans çeşitleri ve bu çeşitli karakterler dansları önemli yer tutuyor. Karakter dansları bunlar. Yani bir mazurka başladığında ya da bir polonize geçildiğinde bunları çok net görebiliyorsunuz. Ancak bunu görmenin dışında bir de müzikte bunu duymak var. Bunu duyduğunuz zaman da bir anda polonize girmek üzere, şimdi gelecek, evet şimdi girdi diye polonizi de duyabilir hale gelebiliyorsunuz. İşte bu kültür, bu müzik kültürü dinledikçe oluşan, gelişen klasik müzikte böyle sevgiyle, hasretle, özveriyle, mutlulukla algılanabilen bir yapı. Tabii Çaykovski'de ritmi dansla çok güzel bir zemini oturtup aynı zamanda da dramatik bir anlatıcı. Buradan baktığımızda saray sahnelerinde duyduğumuz gösterişli valsler ilk başta yalnızca bir eğlence atmosferi yaratıyor gibi görünebiliyor. Oysa dikkatle dinlediğimizde bu görkemli dünyanın altında hafif bir huzursuzluk ne yazık ki hissediliyor. Sanki müzik bize her şeyin göründüğü kadar kusursuz olmadığını fısıldıyor. Romantik dönemin en önemli özelliklerinden biri de aslında analiz yapıldığında bu ortaya çıkıyor. Dışarıdan bakıldığında ihtişam var, içeride ise kırılganlık. Çaykovski bu iki duyguyu aynı anda verebilen ender bestecilerden biri. Elbette şunu da söylemek lazım. Bunu anlatırken koreografinin de yapısı bu eseri çok iyi algıladığı için müthiş derecede birbiriyle örtüşüp benzeştirebiliyor. Çünkü koreografi eğer düzgünse eser pırıl pırıl parlıyor ve karşınıza çıkıyor. Eğer değilse resmen uğraşıyorsunuz. Tabii orkestra şefi de yukarıda, yukarı dediğim sahnede, orkestra aşağıda, çukurda. Yukarıda kimin nasıl ineceğini, kimin nasıl çıkacağını, kimin nasıl dönebileceğini, hangi adımda nereden nereye uçup kaçabileceğini çok güzel görebiliyor. İşte bütün her şey bir bütün oluşturmakta yatıyor.
0: Ersin, bir başka ilginç ayrıntı da dansların ulusal kimlikleri. Yani özellikle saray eğlencelerinde farklı ülkeleri çağrıştıran danslara Çaykovski bu eserinde yer veriyor. İşte İspanyol dansı, Macar dansı, Napoliten, mazurka. Şimdi bunlar yalnızca seyirciyi eğlendirmek için yazılmış nüveler değil. Aynı zamanda

0: dönemin aslında bale geleneğine de bir gönderme
1: Tabii
0: niteliğinde
1: klasik
0: sanki.
1: bale aslında şimdi klasik bale diye biz ayırıyoruz ama normalde bale bale. Klasik baletin içinde olması gereken unsurlar bunlar. Çünkü anlatım şekli dans. Dansla beraber müziğin birleşimi, sözlü herhangi bir durum yok. Mimik ve anlatım, yüz ifade, duruş, bakış, her şey orada anlık milisaniyelerle oturtuluyor ve bunu çok güzel Çaykovski bölümlerin içinde çok güzel yediriyor. İşte İspanyol dansındaki keskin ritim vurgu ile Napoliten dansının daha hafif ve neşeli karakteri birbirinden bu şekilde ayrılabiliyor. İşte Çaykovski bunu çok güzel özümsemiş. Bu kısa bölümlerde bile olağanüstü bir çeşitlilik yaratmayı becerebiliyor. Belki de Kuğu Gölü'nün hiçbir zaman tek düze hissedilmemesinin nedeni de bu olmalı.

0: Müzikten bir karakter dinleyelim, ne dersin?
1: Tabii ki.
0: Besteci Piotr Ilyich Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi eserini Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldonevo yönetiminde seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında besteci Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Kul Gölü Balesi eserini Kraliyet Filarmoni Orkestrası şefi Nikola Moldaneva yönetiminde seslendirdi. Sevgili Muratçığım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Ersin, biraz önce işte bir sahnede gecenin dinginliğini dinlerken birkaç dakika sonra kendimizi sarayın hareketli ortamında bulabiliriz demiştin.
0: Evet.
1: Şimdi bu geçişler hiçbir zaman sert değil Tchaikovsky'de. Yani müzik dinleyiciyi görünmez bir köprüyle aslında bir atmosferden diğerine çok kolayca taşıyabiliyor.
0: Evet.
1: Şimdi Tchaikovsky'nin orkestrasyonunda dikkat çeken başka bir özellik de bakır üflemeli çalgıların kullanımı. Şimdi bunları sürekli güçlü ve yüksek sesli duymuyoruz. Tam tersine en etkili oldukları anlar çoğu zaman kısa ama belirleyici anlar. Şimdi özellikle yaklaşan tehlikeyi, kaderin ağırlığını ya da dramatik bir dönüşü birkaç ölçü içinde bize hissettirebiliyor. Özellikle göl sahnelerinde arpın ışıldayan sesi su üstündeki ay ışığını bize anlatıyor. Yani müziğin gücü burada tam anlamıyla ortaya çıkıyor ve belki de bu nedenle Kul Gölü sadece bale tarihinin değil bütün romantik dönemlerin en güçlü orkestral anlatılarından biri olarak görünüyor, değil mi?
0: Evet, özellikle Kul Gölü'nde bu güç esere ait bir özellik olarak görünse de bu Tchaikovsky'nin bale tarihine çok büyük harflerle yazdığı bir başyapıt. Bu romantik dönemin en güçlü orkestra anlatımlarından biri aslında. Çünkü burada müzik dansın arkasında duran görünmez bir eşlikçi değil, hikayenin ta kendisi.
1: Ta kendisi.
0: Dikkat ederseniz burada dinleyicilerimizle paylaştığımız şey aslında müziğin kendisi içinde bulunan bir bale, bir dans. Biz bunu görsel olarak görmek istediğimizde bale olarak görüyoruz. Ama bunu dinlediğimizde hikayeyi kendimiz olağanüstü bir şekilde oluşturabiliyoruz. Yani bu kendinize 2,5 saat ayırıp da bir Kul Gölü Balesi eserini sadece müzikal olarak dinlediğinizde her seferinde farklı hikayeleri oluşturabiliyorsunuz. Bu bir kitap okumak gibi. Bu müthiş bir hikayenin içine müzikal bir yapıyla girmek gibi. Şimdi dinleyeceğimiz bölümlerde Tchaikovsky'nin bu renkli orkestra dünyası aslında yeni keşiflerle karşımıza çıkıyor. Belki bu yalnız melodiler değil, onları çerçeveleyen ses renklerinin ritimleri ve küçük ayrıntıları da burada fark edebilir hale geliyoruz. İşte bu küçük ayrıntıların insanların kendi ruhunda doldurabileceği şeyler. Büyük eserlerin özellikleri biraz da burada saklı. Her yeni dinleyişte bize daha önce fark etmediğimiz yeni bir ayrıntıyı aslında armağan ediyor. Şimdi yeniden Kul Gölü'nün bu büyülü dünyasında Tchaikovsky'nin bizlere anlatacağı daha neler var diye düşünürsek, müziğin eserinin büyüklüğünü, bazen içinde barındırdığı noktalar, aradan geçen zaman ve gösterişli hali, Kul Gölü'nün yaklaşık 150 yıldır dünyanın 4000 yılında seslendirilmesi, sahneye alınması, bunu düşündüğümüzde karşımıza çıkan eşsiz bir harika var. Eşsiz bir başyapıt var. Bunu kostümlerle, koreografiyle, koreografi anlayışıyla, yani sahneye konulmuş şekliyle her zaman değişse dahi eserin konusu, sonu, yorumlarda ne ele alınırsa alınsın müzikal yapı hiçbir zaman değişmiyor. Ama bu değişimlerin arasında hiç değişmeyen tek bir şey var. İşte Tchaikovsky'nin müziği. Bu durum bize önemli bir gerçeği de anlatıyor. Gerçek başyapıt. Döneminin modasına bağlı kalmıyor. Onlar her kuşağın yeniden anlamlandırabileceği kadar güçlü bir öz taşıyor. Kul Gölü'nde tam olarak da bunu görebiliyoruz. Balenin unutulmaz yönlerinden biri. Aslında karşıtlıklar üzerine kurulmuş olması, gündüz ve gece, karanlık ve aydınlık, gerçekliği yanılsama, masumiyet ile aldatma ve elbette beyaz kuğu ile siyah kuğu. Odet ile Odil.
1: Dualite.
0: Evet. Burada karşımıza ne çıkıyor? Burada siyah beyaz dama çıkıyor. Burada siyah beyaz, doğru yanlış çıkıyor. Burada hayatın gerçekleri

0: çıkıyor. Aslında birbiriyle tam karşıtlardır, fakat biri saflığı, biri içtenliği temsil ediyor. Diğeri göz kamaştırıcı bir cazibenin ardına gizlenmiş aldatmacayı simgeliyor. Tchaikovsky bu iki karakteri yalnızca hikayede değil, müziğin içinde de birbirinden ayırıyor. Odette'in dünyasında zaman sanki biraz yavaş akıyor. Melodiler geniş, nefes alır, sessizlikler önemlidir. Orkestra dinleyiciyi içine çeker, şiirsel bir atmosfer kurar. Müzik adeta suyun yüzeyinde süzülen bir kuğu gibi ağır ve zarif hareket eder. Odile'in sahnelerine geldiğimizde ise her şey değişir. Ritim daha keskindir, orkestranın parlaklığı artar. Enerji yükselir, dinleyici farkında olmadan büyülenmeye başlar. İşte prensin yanılgısı da tam burada başlar. Çünkü aldatma çoğu zaman kendisini çirkin göstermez. Tam tersine en çekici haliyle karşımıza çıkar. Belki de bu yüzden Kuğu Gölü yalnız romantik bir aşk hikayesi değildir. Aynı zamanda insanın seçimleri üzerine kurulmuş psikolojik bir anlatıdır.
1: Ersin, ben bu kısmı çok önemsiyorum. Tchaikovsky karakterlerini yargılamıyor. Yani prens kusursuz değil, yanılıyor, işte acele ediyor, gördüğünü zannettiği şeye inanıyor. Ama bu zaaf bizi karakterden uzaklaştırmıyor, tam tersine daha insani bir hale getiriyor. Çünkü aslında hepimiz hayatımızın bir döneminde görünene aldanmış, gerçeği biraz geç fark etmiş olabiliyoruz. Belki de bu nedenle bu eser, bu bale yalnızca 19. yüzyıl Rusya'sına ait değil, bugün de bize dokunmayı sürdürüyor ve Tchaikovsky'nin müziğinde dikkat çeken bir başka özellik de duyguların hiçbir zaman tek renk olmaması. Yani mutluluk duyduğumuz bir anda bile hafif bir gölge hissedebiliriz. En hüzünlü melodilerin içinde bir umut bulabiliriz ve bu karmaşık duygu dünyası gerçek hayatın kendisine çok benziyor. Yani Tchaikovsky'nin müziği hayata çok benziyor. İnsan ruhu hiçbir zaman bütünüyle siyah ya da bütünüyle beyaz değil. Belki de bu yüzden beyaz kuğuyla siyah kuğu yalnızca iki karakter değil. İnsanın kendi içindeki iki farklı ihtimali bize anlatıyor. Şimdi Tchaikovsky bunu çok uzun açıklamalarla tabii ki anlatmıyor. Yani birkaç ölçülük bir melodi bazen sayfalarca yazının söyleyebileceğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Şimdi istersen bu olağanüstü müziğe bir kez daha kulak verelim.
0: Evet, besteci Piotr Ilitch Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü Balesi eserini Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldonevo yönetiminde seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında besteci Piotr Ilich Çaykovski'nin Kuğu Köylü Balesi eserini Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldonevo yönetiminde seslendirdi. Sevgili Muratçım, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet Ersin, Piotr Ilich Çaykovski'nin ölümsüz başyapıtı Kuğu Gölü ile bugün dinleyicilerimizle birlikteydik. Programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
0: Ben Ersin Arslan Türk.
1: Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Ankara'dan ayrıldı. Erdoğan, Bişkek'teki zirvede birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya gelecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde 259 yolcuyla 8 kişilik mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. 241 kişinin kurtarıldığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları Türkiye'nin de desteğiyle sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Soruşturma derinleştirildi. Geminin kaptanı da dahil 9 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin sıfır atık çalışmalarında 8 yılda büyük ilerleme sağladığını vurguladı. Bu ciddi ilerleme sayesinde 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırılarak yaklaşık 365 milyar TL katkı sağlandı dedi. Bakan Ersoy, İstanbul'da 17 bakanlık, 400'den fazla uzmanın katıldığı Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yağışların bol olmasının tarımsal üretime yansıdığını belirtti. Aydın'da konuşan Bakan Yumaklı, 140 milyon tonun üzerinde tarımsal üretimle tüm zamanların rekorunu kıracağız dedi. Türkiye küresel belirsizlik ortamında büyüme performansını 24. çeyreğe taşıdı. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin gelecek dönemde kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi. Temmuz ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece işsizlikte tek hane serisi 39. aya taşındı. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Vergi borcu bulunanlar başvurularını Dijital Vergi Dairesi, E-Devlet veya vergi daireleri üzerinden yapabiliyor. Yeni adli yıl yarın başlayacak. Adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden gündeme gelecek. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 72. duruşması başladı. Duruşmada sanıklardan tahliye talepleri alınacak. İstanbul'da bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Güzellik merkezi kapatıldı. Görüntüleri dijital platformlar üzerinden yaydığı iddia edilen şüpheli de tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 3'e çıktı. Batman'daki özel spor salonunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkede 2011'de iç savaşa giren sürecin başladığı olayların sembol noktası Dera'yı ziyaret etti. Şara'nın önceden duyurulmayan ziyareti, İsrail unsurlarının bölgedeki varlığının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u Beşiktaş Arcaçorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.

0: Radyo 3. Ses ve Söz.
1: Bir söz, o sözü şarkıya dönüştüren birçok ses, o şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Bu haftada 4 teker üzerinde yoldayız. Direksiyon başında olma halini, gaza ve frene basmayı, türlü sürüş macerasını anlatan şarkılardan bir liste daha yaptık. Yoldaki dinleyicilerimize kurallara uymanın hayati olduğunu hatırlatıyoruz ve araba sevdasında ikinci bölümü The Beatles'la başlatıyoruz.

Rubber Soul albümünden Lennon McCartney imzalı bir şarkıydı Drive My Car ve yazıldığında takvimler 1965'i gösteriyordu. Bundan bir yıl önce ise Atlantik'in diğer tarafında Beach Boys, şimdi kulak vereceğimiz eğlenceli sözlerle iyi bir rüzgar yakalamıştı. Brian Wilson, Mike Love ikilisi otomobilini çalmak için babasını kandıran bir genç kızı anlatıyor. Baba hileyi keşfediyor, anahtarları geri alıyor. Şarkının sonuna doğruysa anlatıcı genç kıza kendisine eşlik etmesini öneriyor. Böylece birlikte yeni eğlencelere yelken açıyorlar. Daha sonra Kaliforniya efsanesi diye anılacak pop estetiğinin ilk örneklerinden biriydi. Fun, fun, fun.

Blood, Sweat and Tears, 1967'de New York'ta kurulmuş bir jazz rock grubu. Grubun Kanadalı solisti David Clayton Thomas, 1968'de ikinci albümleri için bir şarkı yazar. Thomas, sözleri kaleme alırken, bir dönem karşı komşusu olan Joni Mitchell'ın Circle Game şarkısından ilham alır ve sorar. Dümdüz otobanda bir trafik işareti buldun mu? Bir işaret ister misin? Müzisyen metaforları dönen bir teker ve otomobil üzerinden şekillendirmiş. Konuysa her şeyin bir döngüyle tamamlandığı gerçeği.

0: good.
1: Spinning Wheel'in birçok yorumu bulunduğunu, özellikle caz müzisyenlerine ait kayıtların keşfetmeye değer olduğunu hatırlatalım ve geçelim blues rock grubu Kent Heat'e. Onlar da Tommy Johnson ve Floyd Jones'un erken dönem işlerine dayanan On the Road Again ile listemizde. Hayat yolunda gelişi güzel direksiyon sallamayı anlatan saykedelik bir hikaye bu. Yazıldığı tarih 1968.

0: Kent Heath'in en sevilen iki şarkısından biriydi On the Road Again. Diğeri de yine aynı yıl 1968'de çıkardıkları Going Up the Country. Yollarda olanlardan biri de David Crosby. Dün gece arabamı sürmek istedim. Ne kadar uzağa gittiğim umurumda değildi. Yalnız başıma dolaşmak istedim. Crosby bu deneyimini 1989'da çıkan Oh Yes I Can albümünün açılış şarkısında anlatmış. Drive My Car.
1: It's one of those nights when you drive right by your own street and you wonder who's running, your hands and your feet, and your car becomes a captain.

Arabama Aşığım. İtiraf Queen'in A Night at the Opera albümünden ama alıştığımızın dışında bir sesten gelecek. Bu kez mikrofon başında Freddie Mercury değil, davulcu Roger Taylor var. Sözler ve müzik de Taylor'a ait. Jonathan Harris isimli bir otomobil yarışçısı için yazılmış I'm in love with my car.

Sürüş listemizde Huey Lewis'e de anahtarları istemek düştü. Give Me the Keys, Huey Lewis and the News'un Small World albümünden.

Amerikan güneyinin ham, enfes bir seyahat günlüğü. Bu tarif Lucinda Williams'ın country'yi odağına alan ama blues, pop ve folk'a da yer açan Car Wheels on a Gravel Road albümü için yapılmış. Williams şarkılar boyunca bir otomobille güney şehirlerinde Jackson, Mississippi, Louisiana ve çevresinde dolaşıyor. Arka yollarda, harap kulübelerde gördüklerini sözlere ve müziğe döküyor. Steve Earle, Emmylou Harris gibi sanatçıların da konuk olarak yer aldığı albümün isim şarkısını dinliyoruz. Car Wheels on a Gravel Road.

Bizi uzaklara götüren dört tekerden söz etmişken Cake'in şarkısını da çalalım. Tekerler dönüyor, dönüyor, dönüyor. Wheels.

0: with me.
1: Otomobil listesi adını sürüşten alan bir R.E.M. hitiyle devam ediyor. Michael Stipe ve arkadaşlarının sözleri motorlu araç sürücü yasasına destek için yazdığını söyleyenler var. Gruptan Mike Mills farklı bir yorum yapıyor ve çocuklara kendi hayatlarının sorumluluğunu almaları gerektiğini hatırlatıyoruz diyor. Bir diğer üye Peter Bax ise bu 4 dakikayı ince ve politik olarak tarif ediyor. Çoğu zaman olduğu gibi gizemli bir R.E.M. şarkısıyla karşı karşıyayız. Drive radyonuzda.

Hiç hızlı bir arabam olmadı. Bu cümleyi Tracy Chapman 1988'de kendisine büyük ün kazandıran ilk şarkısı Fast Car'dan bahsederken kurmuş. Hikaye bir çiftin birlikte bir hayat kurmaya çalışırken karşılaştığı zorluklar hakkında diyor Chapman. Onlar için hızlı araba, kaçıp şehre gitmek, iş bulup yaşamın ne olduğunu görmek için tek fırsat. Fast Car, Nelson Mandela'nın 70. doğum günü kutlamasında geniş kitleler tarafından duyuldu ve hemen ardından dünya listelerinin üst sıralarına çıktı.

Tepede güneş, bir tarafta masmavi deniz, iki kafa dengi arkadaş, çantada gerekli tüm malzeme, bol atıştırmalık. Öylece şehirden uzağa çıkılan huzurlu bir otomobil yolculuğu. Tam da bu tabloyu canlandıran, sakince kaybolma isteği uyandıran şarkının zamanıdır. Red Hot Chili Peppers'tan Road Trippin' içinde yer aldığı albümün kapanış şarkısıydı.

Şu anda sürücü koltuğunda mısınız bilemiyoruz. Eğer öyleyse kurallara uyarak hız sınırını aşmadan dikkatle yola devam edin. Esin Yolcunar, Ebru Erkekli. Ayrılırken sizi Eric Clapton'ın The Story of Us filmi için yaptığı sessiz, kısacık bir sürüş bestesiyle Silent Drive to Camp adlı enstrümantal kayıtla baş başa bırakıyoruz. Haftaya yeni bir sözle burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine birlikteyiz. Bugün sizleri 19. yüzyılın en büyük keman virtüözlerinden biriyle buluşturmak istiyorum. Pablo Sarasate, kemanın İspanyol sesi. Pablo Sarasate, 10 Mart 1844'te İspanya'nın Pamplona kentinde doğdu. 20 Eylül 1908'de Fransa, Biarritz'te sonsuzluğa uğurlandı. 1844 yılında İspanya'nın Pamplona kentinde dünyaya gelen Sarasate, müziğe olağanüstü bir yetenekle başladı. Henüz 5 yaşındayken keman çalıyor, çocuk yaşta verdiği konserlerle çevresindekileri hayran bırakıyordu. Fakat onun büyük sanat yolculuğu daha çocuk yaşta ağır bir sınavla başladı. Henüz 12 yaşındayken müzik eğitimi için Paris'e doğru yola çıktığında annesini kaybetti. Üstelik kendisi de yolculuk sırasında hastalandı. Bir çocuğun taşıması için çok ağır olan bu acılara rağmen Sarasate yolundan dönmedi. Paris'e ulaştı ve Paris Konservatuvarı'na kabul edildi. İşte o küçük çocuk yıllar içinde Avrupa'nın en parlak keman virtüözlerinden birine dönüştü. Olağanüstü tekniğinin yanında kemanından çıkardığı zarif, berrak ve neredeyse insan sesi gibi şarkı söyleyen tonuyla dinleyicileri büyüledi. Sarasate yalnızca büyük bir yorumcu değildi. Aynı zamanda İspanya'nın ruhunu müziğine taşıyan önemli bir besteciydi. Eserlerinde İspanyol danslarını, halk ezgilerini, tutkuyu ve o güneşli Akdeniz dünyasının renklerini duyuyoruz. Sarasate 1908 yılında hayata veda etti. Fakat kemanından yükselen o İspanyol sesi hala yaşıyor. Şimdi bu büyük sanatçının müziğinde İspanya'nın tutkusunu, zerafetini ve ateşini birlikte dinleyelim. İlk olarak Sarasate'nin Opus 33 Navarra, Opus 43 Introduction and Tarantella ve Opus 36 Jota de San Fermin isimli eserlerini Şef Ernest Martinez Iscoerdo yönetimindeki Navarra Senfoni Orkestrası eşliğinde keman sanatçısı Tian Wayang'ın yorumuyla dinleyeceğiz.

Şimdi sırada Opus 51, Concert Fantasy on Don Giovanni ve Opus 50, Jota de Pamplona isimli eserler var. Şef Ernest Martinez Izquierdo yönetimindeki Navarra Senfoni Orkestrası eşliğinde keman sanatçısı Tianhua Yang yorumluyor.

Bugün son olarak Pablo Sarasate'nin Opus 34, Airs, Ecossis ve Opus 53 Röve isimli eserlerini Şef Ernest Martinez Isjoerdo yönetimindeki Navarra Senfoni Orkestrası eşliğinde keman sanatçısı Tienba Yang'ın yorumu ile dinleyeceğiz.

0: Bugün kemanın İspanyol sesi, müzik tarihinin en büyük keman virtüözlerinden biri olan Pablo Sarasate'nin eserlerini dinledik. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
1: Duyguların müziği.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu Armonik Tınılar yolculuğundayız. Armonik Tınılar'da İngiliz nefesli çalgılar müziğinin çağdaş ve güçlü ses dünyasını farklı hikayeler üzerinden farklı şehirlerde buluşturan Metropolis isimli albümün tını izlerini süreceğiz. Bazı müzikler bizi bir yere götürür, bazıları ise bir dünyanın içine. Bir şehrin kalabalığında, Paris'in sokaklarında, okyanusun sonsuzluğunda ve yüzyıllar öncesinin Japonya'sında dolaşırken aslında hep aynı sorunun peşine düşeriz. İnsan kendi dünyasını nasıl kurar? Modern kentin hızından Paris'in zarif ve renkli mahallelerine, açık denizlerin bilinmezliğinden samurayların disiplin ve mücadele dünyasına uzanan dört farklı hikaye. Dört farklı coğrafya, dört farklı zaman ama hepsinin merkezinde bulunan insan. Şimdi, birbirinden farklı dört dünyanın kapısını aralayacağız. Şehir, deniz, tarih ve insanın hikayesine. İlk olarak da albüme de adını veren Metropolis'e. Bir şehir düşünün. Gecenin karanlığını delen ışıklar, gökyüzünde yükselen dev binalar, hiç durmayan makineler ve birbirine karışan insan kalabalıkları. İşte Adam Gorb, Metropolis isimli eserinde bizi böyle bir şehrin kalbine götürür. Burada şehir yalnızca binalardan ve sokaklardan oluşmaz. Yaşayan, nefes alan, sürekli hareket eden dev bir organizmaya dönüşür, sabahın ilk ışıklarıyla hayat başlar. Trenler hareket eder, makineler çalışır, sokaklar kalabalıklaşır. Keskin ritimler şehrin mekanik düzenini, güçlü bakır üflemeliler gökdelenlerin görkemini, hızlı melodilerse hiç durmayan hayatın telaşını yansıtır. Fakat bu büyük şehrin içinde insan da vardır. Kalabalığın ortasında yalnızlık, hızın içinde bir nefes arayışı ve modern dünyanın insanı kendi yarattığı düzenin içinde kaybetme ihtimali. Metropolis işte bu karşıtlıkların müziğidir. Devamındaysa modern dünyanın dev metropolünden uzaklaşıyor, bambaşka bir zamanın kapısını aralıyoruz. Yüzyıllar öncesinin Japonya'sının. Sislerle kaplı dağlara, tapınakların sessizliğine ve savaş meydanlarında disiplinle ilerleyen samuraylara. İngiliz besteci Nigel Clark, 1995 yılında yazdığı Samurai adlı eserinde Japon savaşçı kültürünün disiplinini, cesaretini ve mücadele ruhunu çağdaş nefesli çalgılar orkestrasının güçlü ses dünyasıyla buluşturur. Müzik başladığında sanki uzaklardan savaş davullarının sesi duyulur, ritimler giderek güçlenir. Vurmalı çalgılar savaş alanının nabzını tutarken bakır üflemeliler samurayın kararlılığını ve cesaretini yansıtır. Ve insanın kendi korkusuna rağmen ileriye doğru yürüyebilme cesareti vardır. Metropolis'in modern şehrinden samurayın kadim Japonya'sına, insanın kendi dünyasını kurma ve o dünyanın içinde var olma mücadelesi. Armonik Tınılar'da tını yolculuğumuz iki şarklı coğrafyanın müziğiyle başlıyor. İngiliz besteciler Adam Gorb'un Metropolis, ardından Nigel Clark'ın Samurai eserlerini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

İngiliz besteciler Adam Gorb'un Metropolis, ardından Nigel Clark'ın Samurai eserlerini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Paris. Kimi zaman bir şarkının melodisinde, kimi zaman bir sokağın taşlarında, kimi

yazarları, düşünürleri ve müzisyenleriyle özdeşleşen bu bölgesinde sokaklar arasında sanatın ve düşüncenin sesi duyulur. Müzik de bu atmosferi zarif, hareketli ve zaman zaman romantik bir anlatımla resmeder. Sonra Paris'in bir başka yüzüne geçeriz. Pigalle. Gece hayatının, kabarelerin, ışıkların ve hareketin semti. Üçüncü durak Père Lachaise. Paris'in ünlü mezarlığı. Burada şehir bir anda sessizleşir. Sokakların gürültüsü geride kalır. Ve son durak Le Halle. Bir zamanlar Paris'in büyük pazarlarının ve ticaret hayatının merkezi olan bu bölge. Martin Ellerby'nin bu eseri böylece yalnızca dört semti anlatmaz. Dört farklı Paris'i karşımıza çıkarır. Sanatın Paris'i, gecenin Paris'i, hatıraların Paris'i ve hayatın Paris'i. Dört mahalle, dört atmosfer, tek bir şehir, Paris. Armonik tınılarda Martin Ellerby'nin Paris'in ruhunu dört farklı durakta arayan eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

İngiliz besteci Martin Ellerby'nin Paris'in ruhunu dört farklı durakta arayan eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Bir gemi hayal edin. Arkasında bıraktığı kıyı giderek küçülürken önünde sonsuz bir deniz uzanır. Yelkenleri rüzgarla dolar ve insan bildiği dünyanın sınırlarından ayrılarak bilinmeyene doğru yol almaya başlar. Yıl 1497. Portekizli denizci Vasco de Gama, Avrupa'dan Hindistan'a ulaşacak yeni bir deniz yolu bulmak üzere yola çıkar. Bu yolculuk yalnızca okyanusları aşan bir keşif değildir. Aynı zamanda insanın doğanın gücüyle mücadelesidir. İngiliz besteci Geoffrey Poole, 1992 yılında yazdığı Sailing with Archangels, yani Baş Meleklerle Yelken Açmak adlı eserinde bu büyük deniz yolculuğundan esinlenir. Müzik başladığında uçsuz bucaksız bir okyanus belirir. Rüzgar yön değiştirir, dalgalar yükselir, gemi ilerler. Güvertede çalışan denizcilerin ritmik hareketleri müziğin temposuna dönüşür. Birlikte çekilen halatlar, açılan yelkenler ve aynı hedefe yönelen insanlar. Gemide bazen neşe vardır. Bilinmeyen kıyılara ulaşmanın heyecanı duyulur. Fakat deniz her zaman dost değildir. Rüzgar değişir, musonlar kendini gösterir, yolculuk yavaşlar. Baş meleklerle yelken açmak, Nefesli Çalgılar Orkestrası'nın güçlü ve renkli sesleriyle merakı, korkuyu, dayanışmayı ve bilinmeyene doğru ilerleme cesaretini anlatır. Çünkü bir denizci için hedef, her zaman ufkun ötesi olmak zorundadır. Armonik tınılarda İngiliz besteci Geoffrey Poole'un Baş Meleklerle Yelken Açmak adlı eserinden bölümleri Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

0: İngiliz besteci Geoffrey Poole'un Baş Meleklerle Yelken Açmak adlı eserinden bölümleri Kraliyet Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyenler, TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür ve sunucunuz ben Hakan Urgancı sizi saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin tınılarla kalın.
1: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.

0: Çalgı Serüveni.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, spikeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde klarnet, violonsel ve korno için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. Louis Spohr 4 numaralı Mi minör klarnet konçertosunu klarnet sanatçısı Johann Simon Hermstedt için 1829 yılında yapılan Nordhausen Festivali'nde çalınmak üzere bestelemiştir. 3 bölümden oluşan eserin ilk bölümü dramatik bir şekilde açılır. İkinci bölüm yavaş tempoludur. Uzun notaları ve uzun cümleleri nedeniyle kusursuz bir nefes kontrolü gerektirir. Final bölümü olan 3. bölüm canlıdır. Şimdi Louis Spohr'un 4 numaralı Mi minör klarnet konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Ernst Ottensammer'e Johannes Wildner yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro Vivace, ikinci bölüm Larghetto, üçüncü bölüm Rondo al Espanyol.

Sevgili dinleyenlerimiz, Luis Chipor'un 4 numaralı Mi minör klarnet konçertosunu dinlediniz. Fransız besteci Édouard Lalo, violonsel ve piyano sonatını 1856 yılında tamamlar. Bu yıllar bestecinin daha çok oda müziği eserlerine yoğunlaştığı bir dönemdir. Sonat dramatik bir şekilde açılır. İkinci tema gerekli ton ve ruh kontrastını sağlayacak niteliktedir. İkinci bölüm hafif bir lirizm ve dinginlik sunar. Bu atmosfer son bölümün açık sözlü gücüyle ortadan kaldırılır. Şimdi Édouard Lalo'nun violonsel ve piyano sonatını Maria Kliegel ve Bernd Glemser'in yorumuyla dinleyeceksiniz. İlk bölüm Andante non troppo, ikinci bölüm Andante, üçüncü bölüm Allegro.

Sevgili dinleyenlerimiz, Eduard Lalo'nun Violonsel ve Piyano Sonatını dinlediniz. Kendisi de korno sanatçısı olan Alman besteci Bernhard Kroll, solo korno için Laudatio adlı eserini 1966 yılında tamamlar. Soru soran bir havada açılan eserde bu soru tekrar tekrar duyurulur. Şimdi Bernhard Kroll'ün solo korno için Laudatio adlı eserini Erik Ruskin'in yorumuyla dinleyeceksiniz.

0: Bernard Crowell'ün Solo Korno için Laudatio adlı eserini dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere klarnet, violonsel ve korno için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Merhaba, cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bugün temel bir enstrümandan bahsedeceğiz. Öylesine temel ki pek çok varyasyonu olan ve çok folklorik ya da bölgesel müzikler dışında dinlediğimiz dinlemediğimiz dünya üzerinde var olan bütün müzik tarzlarında bir varyasyonu mutlaka kullanılan bir enstrüman bu. Çocukları çok sesli müziğe başlatan, konser programlarında salonları dolduran, hem solo hem de eşlik performansı keyifle dinlenen bu müthiş çalgı elbette piyanodur. Bugün piyano için bestelenmiş eserler var kitaplığımdaki müzikte. Bölüm adımız Piyanonun Tuşları. Alıntımızı yapacağımız kitapsa çağdaş Alman edebiyatının önemli isimlerinden Patrick Süskind'in Bay Somber'in Öyküsü isimli eseri olacak. Süskind'in büyümekte olan bir çocuğun gözünden dünyayı ve insanlığı anlattığı bu neşeli, kederli, eğlenceli ve çarpıcı uzun öykü bir solukta okunuyor ve geride hayata dair tatlı ve bir o kadar da buruk bir duygu bırakıyor. Bugün bu tatlı öyküden kahramanımızın piyano dersine gittiği bir sahneyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Oldukça disiplinli bir piyano öğretmeni olan Mademoiselle Funkel, kötü başlayan bir dersi sonlandırmak üzere öğrencisiyle piyanonun başına geçer ve birlikte Diabelli çalmaya başlarlar. Tam işler düzeldi derken bir felaket gerçekleşir. Ama bırakalım da hikayeyi minik kahramanımız anlatsın, Tevfik Turan'ın çevirisiyle okuyorum. Evet, dört elden Diabelli çalıyorduk. Mademoiselle Funkel solda, basları gümbürdeterek, ben sağda, diskantta, tek sesten. Bir süre çok kıvrak ilerledik. Benim gittikçe kendime güvenim arttı. Besteci Anton Diabelli'yi yaratan sevgili Tanrı'ya teşekkür etmeye başladım. Sonunda da duyduğum rahatlamanın zevkinden o küçük sonatinin sol majörde yazılmış olduğunu, yani başında diyez işareti olduğunu unutuverdim. Bu şu demekti: İnsan sürgit rahat rahat beyaz tuşlar üzerinde çalıp duramıyordu. Belli yerlerde notada özel bir uyarı olmadan siyah bir tuşa, yani işte o fa notasının hemen dibindeki diyeze basmak zorundaydı. Bense partisyonda ilk kez diyez belirdiğinde uyanık davranıp ne olduğunu anlayamadım. Hemen ıskalayıp fa'ya bastım. Böylece de her müzik dostunun düşünebileceği gibi hayli sevimsiz bir ses çıktı. Kitaplığımızdan süzülen bu çocuksu satırların kahramanını biraz nahoş bir halde piyanonun başında bırakıyor ve sevgili Bay Anton Diabelli'nin Opus 32 Sol Majör 4 El Piyano Sonatının Adagio Allegro başlıklı 1. bölümünü dinlemek üzere Furtwängler Piano Duo'ya kulak veriyoruz birlikte.

Furtwängler der Piano Duo'nun yorumuyla Diabelli'nin Opus 32 Sol Majör 4 El Piano Sonatı'nın Adagio Allegro başlıklı 1. bölümünü dinledik. Piyano dediğimiz zaman ilk akla gelen isim elbette ki çok değerli piyanistimiz Edith Bread olmalıdır. Dünya sahnelerinin en büyük yıldızları arasında her zaman ilk sıralarda yer alan Edith Bread, aktif kariyeri boyunca çok sayıda ödülle onurlandırılmış bir sanatçıdır. İdil Hanım ile ilgili sizlere aktarmak istediğim bir hikaye var. Söze kısa bir bilgi vererek gireyim. Büyük konser piyanoları çok pahalı enstrümanlardır ve genellikle konser salonları, dernekler ya da vakıflar gibi kurumlar tarafından satın alınarak sanatçıların kullanımına sunulurlar. Geçmişte benim de yönetim kurulu üyesi olduğum ve kısa bir sürede başkanlığını yürüttüğüm Bursa Filarmoni Derneği'nin girişimiyle Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserlerinde kullanılmak üzere bir büyük konser piyanosu alınması için harekete geçilmişti 2010 yılında. Dönemin Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Ömer Kızıl'ın önderliğinde kente büyük bir seferberlik başlatıldı. Senin de bir tuşun olsun sloganı ile bir konser organize edildi. Konserin solisti Edith Bread ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları gönüllü olarak bu projeye destek verdiler. Konserden elde edilen gelir sanat destekçilerinin katkılarıyla birleşti ve alınan büyük konser piyanosu ile ilk konser 4 Ekim 2011 tarihinde yine Edith Bread ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ortak konseriyle gerçekleştirildi. Küçük bilet satışları ve bağışlarla yapılan bu büyük organizasyon, konser dinleyicilerinin sahnedeki o güzel piyanoda kendi katkılarının da olduğu fikriyle projeyi sahiplenmeleri ve o piyanoyu Edith Bread gibi bir dünya yıldızının çaldığı gerçeğiyle büyüdüğü ve bir başarı öyküsü olarak kent ve müzik tarihindeki yerini aldı. Bursa Filarmoni Derneği bugün de değerli müziksever Mehdi Kamruz başkanlığında sanata ve sanatçıya destek vermeye devam ediyor. Kendilerini takip etmenizi öneririm. Bu güzel hikayeyi Edith Bread'in ödüllü bir albüm kaydından bir eser dinleyerek sonlandıralım. Sanatçımızın 1995 yılında Chopin plakları büyük ödülü kazandığı kayıttan Chopin'in Opus 11 1 numaralı piyano konçertosunun Rondo Vivace başlıklı 3. bölümü geliyor radyolarınıza. Piyanist Edith Bread, Robert Stankowski yönetimindeki Slovak Devlet Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Robert Stankowski yönetimindeki Slovak Devlet Filarmoni Orkestrası eşliğindeki değerli piyanistimiz İdil Biret'in yorumuyla Chopin'in Opus 11 1 numaralı piyano konçertosunun Rondo Vivace başlıklı 3. bölümü geldi radyolarınıza. Kitaplığımdaki müzikte Piyanonun Tuşları başlıklı bölümdesiniz. Dünyanın en prestijli piyano yarışmalarından biri kuşkusuz ki 5 yılda bir Varşova'da düzenlenen Uluslararası Chopin Piyano Yarışması'dır. Şimdi yarışmanın 2025 yılı birincisi olan Çin asıllı Amerikalı piyanist Eric Lu'nun yarışma ertesi Polonya Radyosu için gerçekleştirdiği konserin canlı kaydından bir eser dinleyelim. Frédéric Chopin'in Opus 60 Fa diyez majör barkarolü geliyor radyolarınıza. Piyanist Eric Lu seslendiriyor.

Ödüllü piyanist Eric Lou'nun yorumuyla Chopin'in Opus 60 Fa diyez majör bar karolünü dinlediniz. Büyük klavyeli çalgılar ailesinin vurmalı ve telli klavyeliler sınıfındandır piyano. Büyük bir mekanizmaya sahiptir. Piyano tuşu aslında bir kaldıraçtır. Piyanist tuşa bastığı zaman tuşun arka tarafı yukarı kalkar. Bu hareketle iki olay birden gerçekleşir. Hem tuşa bağlı olan ve keçe ile kaplanmış çekiç tam karşısındaki tellere vurur ve

ses çıkartır, hem de tellerin üzerindeki keçe bloklar havaya kalkarak telin titreşmesine ve sesin çıkmasına izin verirler. Tuşa uygulanan baskı bitince çekiç yerine döner, susturucularsa telin üzerine temas ederek titreşimi sona erdirirler. Böylece seslerin birbirine karışmasının önüne geçilir. Mekanizmayı anlatmaya bir ara verip ödüllü bir genç piyanistimizin son başarısından bahsedelim. Piyanistimiz Can Çakmur, 2018 yılında Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'nı kazanarak adını dünyaya duyurmuştu. Arada aldığı pek çok önemli ödülü sayamayacağız bugün ama 2025 yılında düzenlenen International Classical Music Awards, ICMA değerlendirmesinde Schubert Plus serisinin yayınlanan albümleriyle yılın solo enstrüman kaydı ödülüne layık görülen piyanistimizi buradan bir daha kutlamak istiyoruz. Ayrıca bu ödül Çakmur'un ilk ICMA başarısı değil. Daha önce 2020 ve 2021 yıllarında da bu prestijli ödülü kazanmıştı Can Çakmur. Bu başarısıyla dünyadaki sayılı müzisyenler arasında adını görmekteyiz genç sanatçımızın. Biz bugün sanatçının ödüllü albüm dizisi Schubert Plus'ın 3. albümünden Do Minör Allegretto başlıklı kısa eseri dinleyeceğiz birlikte. Piyanist Can Çakmur seslendiriyor.

Schubert'in Do Minör Allegretto isimli eserini piyanist Can Çakmur'un ödüllü yorumuyla dinlediniz. Kitaplığımdaki müzikte bugün başlığımız piyanonun tuşları. Bu çok temel çalgının ses çıkartma prensibini anlatmaya başlamıştım. Devam edeyim. Piyanist tuşa basınca çekiçler tellere vuruyor ve telin titreşmesiyle ses oluşuyor demiştik ama ortaya çıkan bu ses pek de yüksek değildir. Daha büyük bir alanın titreşmesi gerekir. Bunun için tellerin altında ya da arkasında geniş ahşap bir yüzey vardır. Özenle seçilen ve işlenen bu ahşap pano ses tahtası adıyla anılır. Tellerin yaydığı titreşim köprüler aracılığı ile bu ses tahtasına ulaşır ve büyüyerek piyanonun o sıcak ve büyük sound'unu oluşturur. İşte piyanonun ses oluşturma prensibi çok kısaca böyle işler. Şimdi bu müthiş enstrümandan, şimdiye dek dinlediğimizden daha farklı sesler alan bir piyanist gelecek radyolarınıza, Hiromi Uehara. Sahnede sadece Hiromi ismini kullanan sanatçı, virtüözite seviyesindeki piyano tekniğinin yanı sıra sahnedeki enerjik şovlarıyla da ün kazanmıştır. Hiromi'nin müziği kalıpların dışında kalır. Müzikal sınırları yıkarak kendi tarzında sadece enstrümanı ile değil tüm benliğiyle dinleyicisine sözünü söyler Hiromi. Grammy ödüllü sanatçının 2009 yılında yayınlanan Place to Be adlı albümünden Hiromi'nin Pachelbel'in ünlü kanonunu yorumladığı çalışması geliyor radyolarınıza.

Piyanist Hiromi seslendirdi, Pacabels Canon idi radyolarınıza gelen eser. Sırada iki büyük caz piyanisti var, Elian Elias ve Chick Corea. Bu iki dev isim, 2000

2021 yılında yayınlanan Mirror Mirror albümünde bir araya gelmişler ve hem Grammy hem de Latin Grammy ödüllerini kucaklamışlar. Albümden Armandos Rumba isimli Chick Corea bestesi geliyor şimdi radyolarınıza.

Caz piyanistleri Elian Elias ve Chick Corea'dan dinlediğimiz çalışma Armandos Rumba ismini taşıyordu. Böylece bir kitaplığımdaki müzik daha son dakikalarına ulaşıyor. Programı kapatırken kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından siz değerli dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Piyanonun tuşlarına dokunan ödüllü piyanistler de bugün konuklarımız. Son piyanist ise kendine özgü tarzıyla ödül kazanmış bir isim Matej Meštrović. Hırvat müzisyenin 2020 yılında ödül kazanan albümü Piano Waves'ten I Long For You isimli çalışmayla kitaplığımdaki müziği bitirelim bugün. Haftaya yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, Bişkek'teki zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanı ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkeleri açık olduğunu belirten Fidan, ittifakla birlikte bölgede büyük bir istikrarın oluşacağını göreceksiniz dedi. Bakan Fidan, uluslararası topluma soykırımcı Netanyahu'yu durdurma konusunda çağrıda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi kazasına ilişkin mahkeme süreci başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, soruşturma sadece geminin kaptanı veya mürettebatının davranışlarıyla sınırlı kalmayacak, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gidecek. Görüşmelerin ana gündemi sınır aşan suçlarla mücadele ve suçluların iadesi olacak. Bu kapsamda daha önce Bulgaristan ve Yunanistan'la kurulan üçlü mekanizmanın genişletilmesi hedefleniyor. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan Alo Adalet 135 hattında pilot uygulama yarın Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu hizmetin kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. Yaz aylarında çıkan 97 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 69 şüpheli tespit edildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. 1 Haziran'dan bu yana 15 şüpheli tutuklandı. 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan

Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı ilan edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. CHP'de yeni haftanın gündemi yoğun. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü 2 günlük programı için İzmir'e gidiyor. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu bu hafta İzmir'de toplayacak. Partide olağan kurultay hazırlıkları sürüyor. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Vergi borcu bulunanlar başvurularını Dijital Vergi Dairesi E-Devlet veya vergi daireleri üzerinden yapabiliyor. ABD Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerine hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken, ABD Başkanı Trump'ın Lark Adası vurulmasına rağmen Hark Adası'nın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosu paylaşımı dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı, "Savaş arayışında değiliz, ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz," dedi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanıyor. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u, Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebrak'a hoş geldiniz. Bu haftada yine 1987 yılının o çok renkli, çok sesli ve zengin tınılarında gezinmeye devam ediyor olacağız. Programımızın açılışını alternatif rock sahnesinin taşlarını döşeyen çok özel bir toplulukla R.E.M.'le yaptık. Az önce kıyamet esintili 1987 yapımı It's the End of the World as We Know It bizlerleydi. R.E.M. 80'lerin sonunda sönükleşen punk'la New Wave arasında sıkışmış bir kuşağı peşinden sürükleyen bir nevi post-punk atlıları gibiydi. Nirvana'dan Radiohead'e, Coldplay'den Pearl Jam'e kadar birçok dev gruba ilham verdiler ve o ana akım karşıtı duruşlarının temelini burada attılar. Şarkının sözleri ise tam bir bilinç akışı, kasırgalar, depremler ve kıtaların kayması gibi kaotik imgeler, doğum günü partileri, jöleli şekerler ve cheesecake gibi absürt detaylarla bir paradoks içinde bir araya gelmişti. Şimdi ise rotamızı İngiltere'ye çevirelim ve 1980'lerin o meşhur jazz, funk ve pop tınılarına kulak verelim. Sırada Level 42 var, grubun 1987 tarihli ünlü albümü Running in the Family'nin başı çeken büyük hiti Lessons in the Love bizlerle.

Michael Jackson'dan Man in the Mirror'ı dinledik. Şarkı Syda Gerrit ve Glenn Ballard'ın ortak eseri, 1987 baharında Quincy Jones'un evindeki besteci buluşmasına birkaç saat geç kalmıştı Gerrit. Jackson'ın yeni albüm için parça arandığını duyunca bu melodiyi mırıldanmaya başlamıştı. Jones şarkıyı çok beğense de Michael Jackson'ın kabul etmeme ihtimaline karşı temkinli yaklaşmış, ancak Jackson parçayı hemen onaylamıştı. Şimdi ise pop listelerinden uzaklaşmıyor ama gitarların tonunu belirgin bir biçimde sertleştiriyoruz. Michael Jackson'ın efsanevi Bad albümünün o yırtıcı ve karanlık yüzüne geçiyoruz. Billy Idol'ın ünlü gitaristi Steve Stevenson keskin gitar solosuyla süslenmiş, pop rock'la hard rock sınırlarında gezinen Dirty Diana bizlerle olacak. Dirty Diana yayımlandığı dönemde sözlerinin Jackson'ın yakın dostu Diana Ross'a ya da Galler Prensesi Diana'ya yönelik bir iğneleme olduğu iddialarıyla çok tartışılmıştı. Jackson bu iddiaları reddetse de Prenses Diana'nın kendisine bu şarkının en sevdiği parçası olduğunu bizzat söylediği bilinir.

Az önce dinlediğimiz The Hooters'ın Johnny B'si eski dünya esintileri barındıran akustik tınılarla ve kirli gitarları harmanlayan yapısıyla özellikle Almanya'da haftalarca listelerin üst sıralarında kalmayı başarmıştı. 1987 tarihli One Way Home albümünde yer alan folk esintili bu özgün parçanın ardından progresif rock tarihinin en büyük efsanelerinden birine uğruyoruz. Trevor Rabin'in o nefis yayla düzenlemesi ve akustik elektro gitarlarıyla bezeli Yes'in 1987 tarihli Big Generator albümünün incisi Love Will Find A Way geliyor birazdan. Yes'in bu özel parçasında 80'ler stüdyo prodüksiyonunun o yankılı davul yapısı ve Trevor Rabin'in melodik vizyonu içimize kadar işliyor.

benzeri teatral bilem imajıyla bazı dinleyicilerde ön yargı oluştursa da 1987'nin o kusursuz gitar işçiliğine ve temiz stüdyo sound'una sahip albümlerinden birine imza atmıştı. Şimdi ise 80'lerin kendine has karanlık ve hipnotik gotik dünyasına yelken açıyoruz. Andrew Eldritch'in o fısıltılı, gizemli vokali ve Patricia Morrison'ın efsaneli basıyla şekillenen, adeta makina ritimli bir dance rock klasiği olan The Sisters of Mercy şaheseri Refresh My Reflection radyolarınızda.

Glam ve teatral metalin Amerika'daki temsilcilerinden Lizzie Borden, harika gitar melodileriyle süslü Visual Lies albümünden Eyes of a Stranger'la kulaklarımızdaydı. Grup kabarık saçları ve Poison ya da Kiss

Almanya'nın Hamburg limanından demir alan korsan metalin öncüleri Running Wild, o meşhur Under Jolly Roger döneminin en ciddi ve destansı speed metal örneklerinden biri olan az önce dinlediğiniz Beggar's Night'la fırtınalar estirmişti o yıl. Grup bu albümleriyle yeraltı metal dünyasından sıyrılıp kendine has bir korsan temasıyla geniş kitlelere ulaşmıştı. 1987 aynı zamanda tavizsiz heavy metal tınılarına da ev sahipliği yapıyordu. Florida'dan yükselen sounduyla Sabotage ve onların unutulmaz marşı Hollow the Mountain King sıradaki parçamız olacak. John ve Chris Oliva kardeşlerin liderliğindeki grup Hollow the Mountain King ile metal tarihinin en karakteristik soundlarından birini inşa etmişti.

Evet sevgili Radyo İş dinleyenleri, R.E.M.'in o rüya gibi alternatif dünyasıyla başladığımız programımızda Level 42 ve Michael Jackson'la pop listelerinde gezindik. The Hooters ve Yes'le gitarların gücünü hissettik. Son bölümde de Lizzie Borden, Sisters of Mercy, Running Wild ve nihayetinde Sabotage'a kadar uzandık. Saatimizin kapanışını ise Accept'ten ayrılıp kendi adını taşıyan grubuyla solo kariyerine muazzam bir başlangıç yapan metal titanı Udo Dirkschneider'la yapıyoruz. UDO'nun 1987 tarihli ilk albümü Animal House'dan arkasındaki çocuk korosuyla hafızalara kazınan ve savaş karşıtı temasıyla efsaneleşen Day One 4 bugünkü son şarkımız oluyor diyelim ve haftaya yine aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Selebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Uran, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyelim.

sürdürmenize kâfiye program. Dünden bugüne rock evrimi her pazartesi saat 17'de TRT Radyo 3'te. Radyo 3.

Pop Turak'ta haftanın ilk buluşmasına hoş geldiniz. Önümüzdeki bir saat boyunca dünya listelerinden şarkıların yanında hit olmaya aday tekliler sizlerle olacak. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından müziğin ritmini birlikte yakalayıp haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmak için radyolarınızın sesini biraz daha açmak yeterli olacak. Açılışta 1970 yılında Billboard'un 100 plaklı 45'likler listesinde 2 hafta 1 numarada kalan unutulmaz Jackson 5 klasiği ABC. Modern House altyapısı üzerine disco funk enerjisi taşıyan yeni düzenleme Fransız DJ Dombrowski'ye ait.

Önce Fransa, ardından İngiltere, şimdi de Romanya'dayız. Alexandra Stan, ülkesinin Eurodance ve dans pop geleneğini modern elektronik prodüksiyonlarla buluşturan güçlü kadın vokallerden biri olan Stan, son çalışmasında Donny ile birlikte. Radyolarınızda Set Me Free.

İngiliz yıldız Leona Lewis'in 2007 klasiği Bleeding Love. Ancak şarkıyı bu kez Norveçli prodüktör Broughton'ın hazırladığı cover versiyonuyla sunduk sizlere. Rota Brezilya, DJ Alok, liste tekli La Bicifre klasiği My Song sample'ları eşliğinde I Wonder If You Know.

Hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle hafif house etkili yazlık ve romantik bir atmosfer sunan Summertime Love. Şimdi Alevana.

İtalya'da devam ediyor kendine özgü, hafif çatallı, konuşur gibi kullandığı ve ritmi çok iyi taşıyan karakteristik bir sesi olan, enerjik ve esprili sahne duruşuyla gerçek bir yıldız Adriano Celentano. İlk kez 1999'da yayınladığı L'Emozione Nona Voce, ancak bu kez Samuele Sartini özel düzenlemesiyle. Hemen ardından Dorul Detine ve Tamiga en Tu Bet burada olacak.

Indie pop grubu Cannons, Ryan Clapham, Paul Davis ve Michelle Joy bu yıl Mart ayında yayınlanan ve Avrupa'da listelerde yer bulan Everything Glows

Cannons'ın ardından İngiliz grup Atomic Kitten kariyerli Natasha Hamilton. Temmuz'da çıkan mini albüm Extraction. Radyolarınızda Fantasy.

pop durakta Ryan Tedder'ın grubu One Republic ve Give Me Something vardı. Yeni konuğumuz İngiliz grup Little Mix kariyerli Perry Edwards. Solo tekli...

İngiltere'den İsveç'e, ABBA'nın şarkılarını genç kuşağa taşıyarak başlayan ama zaman içinde kendi parlak, enerjik ve melodik İsveç dans pop kimliğini oluşturan 2000'ler pop müziğinin önemli genç gruplarından A-Teens. Grubun yeni şarkısı Roxette klasiği The Look'tan alıntılar kullandıkları You Got The Look.

Pop Durak'ta Rota İspanya, yaptıkları cover versiyonlarla dikkat çeken Broken Peach, rock motifleriyle buluşan The Pointer Sisters cover'ı I'm So Excited. Bu arada şarkıyı dinlerken bir ara 1982 yılına gidip efsane ikili Hall & Oates'u hatırlayacağız.

İngiliz house müzik efsanesi, sayısız ödüle sahip DJ Carl Cox buradaydı. Dünya çapında birçok ünlü kulüpte ve elektronik dans müzik etkinliğinde sahne alan yıldız ismi Alan Fitzpatrick ve Alex Calrose'la birlikte Burn Tonight'la dinledik. Son dakikalara yaklaşırken DJ Kalma ve Dan Ely ortaklığı You and Me.

Thomas Anders, 2025 yılında çıkan Sings Modern Talking, Let's Talk About Love albümünde yer verdiği yeni çalışma Love Society.

programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Miles Davis'i ayırdığımız son programda 1994 yılında ünlü müzisyenin anısına yayınlanan A Tribute to Miles albümünü çalacağız. Davis'in ikinci büyük beşlisinde yer alan müzisyenlerin dönemin genç trompetçisi Wallace Roney ile birlikte kaydettikleri çalışmayı So What adlı parçanın konser yorumuyla dinlemeye başlıyoruz.

Miles Davis'in ikinci büyük beşlisinde yer alan müzisyenlerin, Davis'in 1991 yılında yaşamını yitirmesinden 3 yıl sonra bir araya gelerek yayınladıkları A Tribute to Miles albümünü dinliyoruz. Tenor saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Tony Williamson, trompetçi Wallace Rooney ile birlikte kaydettikleri çalışmadan şimdi çalacağımız parça Elegy.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda, Miles Davis'in anısına kaydedilen 1994 yılı A Tribute to Miles albümünü dinliyoruz. Davis'in ikinci büyük beşlisinde yer alan müzisyenlerle birlikte trompetçi Wallace Rooney'in yer aldığı çalışmadan çalacağımız parçalar Pinocchio ve Little One.

A Tribute to Miles albümü 1992 yılının Eylül ayında kaydedilir ve 22 Mart 1994'te yayınlanır. Trompette Wallace Roney, tenor saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Tony Williams'ın yer aldığı çalışmadan şimdi çalacağımız parça 81.

Miles Davis'in ikinci büyük beşlisinde yer alan müzisyenlerin, Davis'in 1991 yılında yaşamını yitirmesinden 3 yıl sonra bir araya gelerek yayınladıkları A Tribute to Miles albümünü dinliyoruz.

0: TRT Radyo 3. Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda, bu akşam 1991 yılında yaşamını yitiren Miles Davis'in anısına kaydedilen ve 1994 yılında yayınlanan A Tribute to Miles albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere, programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültür, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bu hafta hangi ülkedeyiz? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Bu hafta Akdeniz'le Kuzey Afrika'nın buluştuğu yerlerden birindeyiz. Birlikte Fas'ta dolaşıyoruz. Bize hiç de yabancı olmayan bir isimle başladık. Alabina topluluğunun kurucusu ve solisti Iştar bizimleydi. Comme toi ile. Akdeniz'in doğusuyla batısını aynı şarkıda buluşturan Iştar, Mısır ve Fas kökenli, çok dilli ve çok kültürlü bir ailenin içinden gelen güçlü bir ses. Sanatçı, Arap, Endülüs ve Latin tınılarını çağdaş dünya müziğiyle birleştirdi. Özellikle de Gypsy Kings'e yaptığı çalışmalarla bu sesi uluslararası sahneye taşıdı. 2000'li yıllardan bu yana Türkiye'de radyolarda dinliyoruz bu güzel sesi. Yine aynı yıllarla devam edelim. Belki hatırlarsınız, 2000'lerin başında, gündüz kuşağında, o zamana kadar alışkın olduğumuz telenovelalardan çok farklı bir yapım ekranlarda yerini almıştı. Aşkın Peşinde ismiyle dilimize çevrilen Brezilya yapımı bu dizi, O Clon orijinal ismiyle JTF Lucas isimli karakterlerin kavuşamama hikayesini anlatıyordu. İşte bu dizideki ana karakter Jade, Fas geleneklerine göre evlendirilmişti. Ve biz o yaratılan dünyada, ülkenin adetlerinden kültürüne, müziğinden aile ilişkilerine kadar her şeyi gözlemleme şansı bulmuştuk. Bugünse bu kültürel merak karşılıklı bir akışa dönüştü. Fas'ta Türk dizileri ilgiyle izleniyor ve Darıca diliyle seslendirilerek yerel hayata karışıyor. Diziler gibi müzik de kültürler arası ilişkiyi besleyen en güçlü aracılardan biri. O Clon dizisinin en akılda kalan parçasıyla devam edeceğiz. Peru ve Brezilya kökenli sanatçı Adriana Mezzatri seslendiriyor. Dizide Portekizce versiyonuyla yer alsa da dünyaya açılan yüzü İspanyolca yorumuyla tanındı. Marcas de Ayer, geçmişten kalan izler.

Avrupa'ya yakınlığı, Sahra'ya açılan kapıları, tarih boyunca etkilendiği Berberi, Arap, Afrika, Endülüs ve Akdeniz dünyalarıyla harmanlanmış Fas, medeniyetlerin zarifçe yan yana durabildiği bir geçiş noktası. Haliyle pek çok dilinde konuşulduğu bir coğrafya. Darıca, Arapça ve Fransızcanın yanında Portekizce ve İspanyol kelimelerin ve kullanımlarında sindiği bir sözlü akış mevcut ülkede. Fas'ın yeni kuşak müzisyenleri de köklerinden kopmadan dünyayla konuşmayı çok iyi biliyor. Şimdi dinleyeceğimiz sanatçı Casablanca doğumlu Oum. Lik parçasında Darıca'nın sade ifadesini Sahra estetiği, caz ve soul dokunuşlarıyla birleştiriyor. Ardından da Sara ve İsmail, Fas kökenli bir müzik ikilisi olarak Tamazirt parçasıyla yer alacak programımızda. Amazigh dilinde toprak ve yurt anlamına gelen bu parça, aidiyet ve hafıza temasını çağdaş bir müzikal çerçeveye taşıyor.

Fas müziğinin yerel kimliğini korurken dünya müziği akımlarını nasıl kucaklayabildiğine dair iki güzel örnekle dinlediğimiz. Radyo 3'te İncelikler Atlası devam ediyor. Fas denilince elbette en meşhur filminden bahsetmemek olmaz. 1942 yapımı Casablanca, savaşın ortasında aşk, vicdan ve bekleyişi anlatırken adını taşıdığı Fas kentini romantik bir hayal olarak dünya sahnesine taşıdı. Film ve şarkılar Fas'a kültürel bir popülerlik kazandırdı. Özellikle Casablanca şehri büyük ilgi görerek turist çekmeye başladı. Ancak ziyaret edenlerin hiç hesaba katmadıkları bir şey vardı. Film Casablanca'da değil, Hollywood'da bir stüdyoda çekilmişti. Ne hikayenin geçtiği yerler, ne de Rick'in içinde piyano olan o kafesi oradaydı. Ülke turistlerin rotasına girdi evet. Ama filmdeki o romantik atmosferi bulamamanın hayal kırıklığı unutulmadı. Tabii bunu fırsata çevirmeyi akıl eden bir girişimci yıllar sonra filmdeki kafeyi açtı ve ziyaretçilere teselli bulacakları bir ortam sundu. Filmin müziklerine bakacak olursak, aslında 1931'de bestelenmiş As Time Goes By, Herman Hofwald'ın kaleminden çıkmış ve filmle birlikte yıllar sonra sinema tarihinin en unutulmaz melodilerinden birine dönüşmüş. Ve aradan onca yıl geçmiş, bu kez 1982'de Bertie Higgins

Casablanca adlı şarkısıyla hem As Time Goes By şarkısına atıfta bulunmuş hem de bu hayali şehirde hiç yaşanmamış aşkın nostaljisini müziğe dökmüş. İşte şimdi birbirinden ve filmden bağımsız vakitlerde doğan bu parçalara kulak vereceğiz ve ne hoş ki ikisi de bize bu güzel yapımı hatırlatacak.

Bir ülkeyi tanımak, öncelikle gündelik yaşam alışkanlıkları ve kültürüne göz atarak mümkün elbette. Günümüzde neredeyse her bölgesi ve şehri ziyaret edilen Fas'ta da oraya varmadan bilinmesi faydalı olacak bazı nezaket kuralları var. Öncelikle son derece güler yüzü ve misafirperverler ve ikramı da paylaşmayı da çok seviyorlar. Mutfakları da oldukça çeşitli ve leziz. Bize de tanıdık gelen en yaygın ikramları taze nane ve şekerle yaptıkları Fas çayı. Özel bir demlikle servis edilen bu çaydan ikram edildiğinde reddederseniz biraz alınıyorlar. Tekrar içmek istediğinizde ise asla bardağınıza kendiniz koymuyorsunuz. Onlar size sunuyor. Çay demlikte ne kadar yukarıdan dökülürse o kadar hoş karşılandığınız anlamına geliyor. Ziyaret edilecek pek çok yeri olan Fas, mutazip bir ülke olduğundan hem kadın hem de erkeklerin ölçülü giyinmesi beklenirken uzun süreli göz temasından da kaçınılması öneriliyor. İzinsiz fotoğraf çekilmesi hassas noktaları. Bahşiş vermeden sokak performansı ya da hayvanlarla yapılan gösterilerin izlenmesi de hiç hoş karşılanmıyor. Ve bu arada güzel görüntüler alma umuduyla yanınıza sakın drone almayın çünkü ülkeye girişi yasak. Pazarlık etmek, ülke kültürünün en eğlenceli parçalarından biri. Yiyecek dışında her ürün için belli bir miktar pazarlık yapılabiliyor. Sokak hayvanları burada da çok yaygın, ancak bizdeki gibi kolektif bir bakım altında değiller. Dolayısıyla aşısız olduklarından temkinli sevilmeleri uygun oluyor. Selamlaşmaya bakacak olursak, tokalaşma ve üç kez yanaktan öpme yaygın olsa da karşı tarafın tutumunu kollamak gerekiyor. Eminiz denk gelenleriniz olmuştur. Bir Hitchcock filmi olan ve 1950'lerde çekilmiş The Man Who Knew Too Much filminde oldukça uzun bir sahne Fas sofra adabını anlatıyor. Yer sofrasında tajin ismi verilen güveçlerde çoğunlukla kuskusla servis edilen et ve balık en yaygın olan yemekleri. İzlediğimiz sahnelerde hazırlanmış aromalı sularla yıkanan ellerin ardından sahirin üç parmağıyla yemeği nasıl yendiği gösteriliyor Doris Day ve Jimmy Stewart aracılığıyla. Fas'ta bir eve misafir edildiğinizde ise tabağınızda bir miktar yemek bırakmanız çok önemli. Çünkü bu herkese yetecek kadar doyurucu porsiyonlar için teşekkür ederim, cömert ikramınızla fazlasıyla doydum anlamına geliyor. Yine müzikle devam etsin yolculuğumuz. Nabila Muan, Faslı genç kuşak bir sanatçı olarak Endülüs mirasını çağdaş bir yorumla caz dokunuşlarıyla ele alıyor. Lamma Badaya Tatana yorumunda da 100 yıllık bu klasik esere sade, zarif ve saygılı bir nefes getiriyor.

Thrones, The Crown ve Homeland gibi yapımlar öne çıkıyor. Ancak Sahra Çörü'nün ev sahipliği yaptığı bir film daha var ki hem görüntülerin hem de müziğin insanı o ıssız ve yalnız coğrafyaya çektiği bir yapım. The Sheltering Sky, bizdeki adıyla Çölde Çay filmi. Bu aynı zamanda bir uyarlama. 1949 yılında Amerikalı edebiyatçı Paul Bowles tarafından kaleme alınmış ve yönetmen Bernardo Bertolucci 1990 yılında beyaz perdeye taşımış. Filmin müziklerine bakacak olursak, Bernardo Bertolucci, Japon piyanist, besteci ve prodüktör Rishi Sakamoto ile ilk büyük işbirliğini Son İmparator filminde kurmuş. Bu ortaklık Oscar ve Grammy ödülleriyle taçlanınca yönetmen aynı müzik aletiyle Çölde Çay filmine taşımış ve bu soundtrack albüm Altın Küre'ye layık görülmüş. Bu ikilinin son ortak çalışması ise 1993'e ait Küçük Buda filminde olmuş. Çölde Çay filmi Fas'ı ve Sahra'yı egzotik bir kartpostal gibi değil, sessiz, sert ve düşünsel bir coğrafya olarak tanıtarak kültürel algıya derinlik katıyor. Şimdi Sakamoto'nun da piyanoda yer aldığı versiyonda bu atmosferi bir süreliğine size yaşatmak istiyoruz.

İncelikler Atlası'nda şimdiki konuğumuz, ülkemizde de severek dinlediğimiz bir isim. Onu Beautiful Tango isimli şarkısıyla tanıdık. Zaman zaman konserler için de ülkemizde ağırlıyoruz. Hindi Zahra, Fas'ta doğup yetişmiş, asker babası sayesinde ülkenin pek çok bölgesinde yaşamış biri. Kalabalık ve renkli diye ifade ettiği evinde akrabalarıyla iç içe büyürken, ailedeki her yaştan kişinin dönemlere göre dağılmış müzik zevklerinden nasibini almış. Özellikle gitar çalan müzisyen amcaları sayesinde de doğaçlama yapmayı öğrenip dünyadaki diğer müzik akımlarını yakalamayı başarmış. Rock müzikten caza, özellikle Ella Fitzgerald'a, Fransızca şarkılardan blues'a ve Fas'ın yerel müziğine uzanan repertuarının temelini de çocukluğunun çok dilli ve çeşitlilik dolu işitsel hafızası oluşturuyor. Kendisini dünyayla buluşturan şarkısı Beautiful Tango çok genç yaşında sanatçının parçayı albümün yayınlanmasından 4 yıl evvel bir müzik platformuna kaydedip yüklemiş ve bir prodüktörün parçayı keşfetmesiyle olmuş. Amy Winehouse ve Lauryn Hill ile çalışmış bir müzisyen, sanatçının kariyerine ömürlük bir katkı sağlamış. Sanatçıyı Un Jour'la dinliyoruz.

Fas kültüründen söz ederken mimarisi, kapıları, pencereleri ve sokak süslemelerinden bahsetmemek olmaz. Riyad diye adlandırılan avlulu şehir evlerinde havuzlar, fıskiyeler ve güzel bir peyzaj uygulaması çok yaygın. Bunun mütevazı versiyonuna ise dar diyorlar. Ülkenin muhteşem zanaat ürünleri de hala üretilmeye devam ediliyor. Her ne kadar usta-çırak ilişkisi ve kültürü birazcık erimeye başlasa da yaşatmaya gayret ediyorlar. Fas'ta kapı ve pencere işçiliği, mahremiyetle kamusal alan arasına konan bilinçli bir mesafeyi simgeliyor. Süsleme, bakışı davet ediyor ama geçişi sınırlıyor. Akdeniz kültüründe ise kapı ve pencere hayatın sokağa taşan uzantısı. Eşik korunacak bir sınırdan çok paylaşılacak bir ara alan. Bu nedenle Fas'ta estetik içe doğru derinleşirken Akdeniz'de güzellik dışarı açılıyor. Ve eşik iki kültürde bambaşka bir görgü dili oluşturuyor. Ülkeye ziyaretçi olarak gittiğimizde bu gördüğümüz güzellikleri anı olarak kaydetmek arzusundaysak içerideki hayatın bir anlatısı, temsili olan bu kapı ve pencerelerin görüntüsünü alıp oradan uzaklaşmak ve oyalanmak hane halkını rahatsız etmemek en uygun davranış biçimi. Turistler için hazırlanmış sokaklar bu kategoride değil elbette. Yine müzikle devam edelim. Amina Alawi, Fas doğumlu şarkıcı, besteci, söz yazarı ve müzikolog. Özellikle Arap Endülüs klasik müziğinin güçlü bir yorumcusu olarak tanınıyor. Küçük yaşta klasik müzik ve Arap Endülüs müziği eğitimi almış, ayrıca Avrupa ortaçağ müziği, klasik piyano ve dans gibi disiplinlerle ilgilenmiş. Geleneksel müziği çağdaş yorumla birleştiren çalışmalarıyla biliniyor. Dinleyeceğimiz şarkı Arco Iris, İspanyolca'da gökkuşağı anlamına geliyor.

Son şarkımız Medina Swing'den gelecek. Faslı ve Avrupalı müzisyenlerden oluşan jazz, swing ve vintage pop estetiğini Fas Medina ritmiyle harmanlayan çok kültürlü bir topluluk. Casablanca'nın kozmopolit, modernleşen yüzünü, genç nüfus için sunduğu hareketli şehir hayatını ve çağdaş temposunu müzikal bir portreye dönüştürüyor. Fly Me to Casablanca.

0: Programımız burada son buluyor. Fas kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Yine güzel şarkılarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Cop Stüdyosu'nun açılışında unutulmaz bir şarkıyı Just Feel Better'ı Santana ve Steven Tyler yorumuyla karşınıza getirdik. 2005 yılından Santana'nın 12. stüdyo albümü olan All That I Am'de yer alıyordu bu şarkı ve Steven Tyler ki Aerosmith topluluğunun önemli üyelerinden biri ve Meksika kökenli Amerikalı ünlü gitarist Carlos Santana ile birlikte bu şarkıya imza atmıştı. Hep birlikte dinledik fonumuzda bize eşlik etmeyi sürdürürken sırada iki önemli isim var. Bir baba ve kızdan bahsedeceğiz. Öncelikle Miley Cyrus karşınıza gelecek. Flowers adlı şarkısıyla 2023 yılında adından övgüyle bahsettiren ve dünyanın en sevilen şarkıcıları ve oyuncularından biri olan Miley Cyrus solo kariyerinde başarıdan başarıya koşuyor. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüveninde ardından müzik dünyasında ben de varım diyen Miley Cyrus'ı sizlerle buluşturacağız Flowers adlı şarkısıyla. Ardından Miley Cyrus'ın babası William Ray Cyrus. Özgün adı bu ama müzik dünyasında Billy Ray Cyrus olarak tanınıyor. Amerikalı ünlü bir şarkıcı, besteci ve aktörden bahsediyoruz. 16 stüdyo albümü 53 teklisiyle 1992 yılındaki Aki Breaky Heart adlı şarkısıyla büyük bir başarıya ulaşmış olan Billy Ray Cyrus'ı da Miley Cyrus'ın ardından mikrofona getireceğiz. Hep birlikte dinliyoruz.

Almanya'nın Köln kentinden bir isim Colter, 2026 yılında listelerde de gördüğümüz Trap adlı şarkısıyla mikrofonda.

0: Whitney Elizabeth Houston, 9 Ağustos 1963, 11 Şubat 2012 tarihleri arasında yaşayan Amerikalı siyahi bir şarkıcı, oyuncu, film prodüktörü ve plak prodüktörü olarak bu ünvanları da başarıyla taşımış bir isimdi. Müzik dünyasında müzik eğlence tarzında tüm zamanların en fazla ödül almış kişilerinden biri olarak da tarihteki yerini almıştı. Sevgili müzikseverler, bu haftaki programımıza 1999 yılına ait It's Not Right But It's Okay adlı şarkısının remix haliyle katılacak. Albümdeki hali orta tempo şeklinde müzikseverlere sunulmuştu It's Not Right But It's Okay'in. Ancak Thunder Pass mixiyle Whitney Houston'ı It's Not Right But It's Okay ile programımızda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Radyo 3

Günümüzden yakın geçmişten şarkılar, şarkıcılar, ünlü gruplar bir karşınıza geliyorlar programınız Pop Stüdyosu'nda. Onlardan biriyle devam edeceğiz. 1954 yılında piyasaya çıkan şarkısıyla Herol'u ünlü bir isim Yima Sumak karşınıza gelecek. Sevgili müzikseverler, Yima Sumak, Güney Amerika'nın yerel dillerinden Keça'da ne kadar güzel anlamına geliyor. Gofur adlı şarkısıyla programımızda mikrofona geliyor. Hep birlikte dinliyoruz Herol'u, şarkıcı, oyuncu, model ve müzik prodüktörü Yima Sumak.

Natasha Bedingfield'ın söylediği Pocketful of Sunshine adlı şarkı 2008 yılındandı ve şu anda bize fonumuzla eşlik etmeyi de sürdürüyor sevgili müzikseverler. Yeni Zelanda asıllı İngiliz şarkıcı Natasha Bedingfield bu haftaki programımıza 2008 yılında listeleri de alt üst eden ünlü şarkısıyla katılmıştı. Bu şarkıyı hep birlikte dinlemeyi sürdürüyoruz ve sıradaki şarkımızın anonsuyla sizleri buluşturuyoruz. Vincent Mason, Amerikalı bir country şarkıcısı, yeni nesil country şarkıcılarından, bestecilerinden ve gitaristlerinden biri olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Son zamanlarda oldukça sık dinlenen, video klibiyle izlenen bir şarkısı var. Listelerde de boy gösteriyor. Then If I Do teklisinin adı, hep birlikte dinleyelim.

İtalyan house müzik topluluğu Black Box 1980 ve özellikle 1990'lı yıllardaki şarkılarıyla adından övgüyle bahsettirmişti. 1988 yılından beri müzik dünyasında faaliyetlerini hız kesmeden devam ettiren bu ünlü topluluk, yıllar öncesinde Earth, Wind & Fire'ın söylediği Fantasy adlı şarkıyı 1990 yılında tekrar seslendirerek müzikseverlerle buluşturmuştu. Black Box mikrofonda.

Radyo 3. İngiltere'den bir elektronik müzik topluluğu Morcheeba programımızda yerini alacak. Özellikle 1990'lı yıllarda çıkarttığı şarkılarıyla, adından övgüyle bahsettiren ve Sky Edwards adlı vokalistle birlikte gerçekleştirdiği bu şarkılarıyla önemli bir hayran kitlesine de sahip olan rock, folk rock ve düşük tempo şarkılarıyla da dikkatleri üzerinde toplayan bir gruptan bahsediyoruz. Unutulmaz şarkılarından biri 2002 yılından geliyor, Otherwise.

Fransız elektronik müzik topluluğu Daft Punk'la programımız devam edecek. 1993 yılında kurulan 2021 yılında müzik faaliyetlerini sonlandırarak ayrılma kararı alan Daft Punk'ı 2013 yılına ait ünlü albümünden Random Access Memories'den Beyond'la programımızda misafir ediyoruz.

Bu haftaki Pop Stüdyosu'nun açılışında Santana ve Steven Tyler Just Feel Better 2005 yılından mikrofondaydı. Ardındansa Miley Cyrus'ı karşınıza getirdik. Flowers adlı 2023 yılı teklisini söyledikten sonra Miley Cyrus'ın babası bu kez mikrofona geldi. Billy Ray Cyrus'ı da Achy Breaky Heart'la 1992 yılından programımızda misafir ettik. Sevgili müzikseverler, ardındansa Almanya'dan, Köln'den Colter Trapp'le 2026 yılında listeleri alt üst eden bu şarkısıyla programımızın bir diğer misafiri olduktan sonra Whitney Houston'a kulak verdik. It's Not Right But It's Okay ama biraz yüksek tempo haline getirilmiş versiyonuyla programımızdaydı. 1999 yılından geldi. Yima Sumac, Perulu ünlü bir isim. 1954 yılından Gopher'ı söyledikten sonra Natasha Bedingfield, Pocketful of Sunshine'la 2008 yılından programımızın bir diğer konuğu oldu. Sevgili müzikseverler, Vincent Mason son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde country müziğinde yeni nesil şarkıcılardan biri olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Damned If I Do şarkısının adıydı. Hep birlikte dinledikten sonra Black Box, İtalyan müziğinin önemli pop gruplarından biri Fantasy ile 1990 yılından programımızdaydı. Morcheeba Otherwise ile 2002 yılından programımızda bir diğer konuğumuz olduktan sonra sizleri Daft Punk'la buluşturduk. 2021 yılında müzik faaliyetlerini sonlandıran ve artık bir arada olmayan Daft Punk 2013 yılından Beyond'la programımızdaydı. Şu anda fonumuzda da duyduğunuz Amerikalı bir pop rock grubu Train'in Hey Soul Sister adlı şarkısını sizlerle buluşturduk ve son şarkımızda İrlanda'dan ünlü bir topluluk The Script ve Amerika'dan ünlü bir rapçi Will.i.am Hall of Fame'le 2012 yılından programımızda mikrofonda olacaklar. Sevgili müzikseverler, gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, huzurunuzdan sevgiler, saygılar ve müzik dolu günler dileyerek ayrılıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Zirve oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan, Bişkek temaslarının ilk gününde 6. Dünya Göçebe Oyunları resmi açılış törenine katıldı. İstanbul'da toplanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması'nı kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacakları duyuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, ittifakla birlikte bölgede büyük bir istikrarın oluşacağını göreceksiniz dedi. Bakan Fidan, uluslararası topluma soykırımcı Netanyahu'yu durdurma konusunda da çağrıda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri hava yoluyla Mersin'e getirildi. İş insanı Nihat Balyemez'in cenazesi de uçakla memleketi Gaziantep'e gönderildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi kazasına ilişkin mahkeme süreci başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, soruşturma sadece geminin kaptanı veya mürettebatının davranışlarıyla sınırlı kalmayacak dedi. Gazeteci Kemal Öztürk hakkında katıldığı televizyon programında Suriye'deki Nusayrilere ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltı kararı verildi. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yasa dışı bahisle mücadelede Dynamic Pay isimli ödeme kuruluşuna düzenlenen operasyonda şirket sahibi tutuklandı. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda yakalanan Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın'la Sami Yılmaz'ı yakalama çalışmaları ise sürüyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 72. duruşma görüldü. Duruşmada bazı tutuklu sanıkların tahliyelerine ilişkin talepleri alındı. Duruşmada tahliyeye ilişkin taleplerin alınmasına yarın da devam edilecek. Yeni Parti Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Genel merkezde ilk kez düzenlenen parti meclisi toplantısında kurultay takviminin detaylarını anlattı. Delege sistemini terk ediyoruz. Genel başkanı ve il başkanlarını üyelerimiz seçecek dedi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale edilen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerine hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken ABD Başkanı Trump'ın Lark Adası vurulmasına rağmen Lark Adası'nın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosu paylaşımı dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı, "Savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz." dedi.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanıyor. Saat 21.30'da başlayan karşılaşmalarda Ames Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 1998. 1998 yılından ilk konuğumuzsa Hollandalı topluluk Arion. Albümlerinde hikayeler anlatan progresif rock ve progresif metal grubu Arion, 1998 yılında yayımladığı Into the Electric Castle albümünden Time Beyond Time isimli teklisiyle programımızı başlatıyor. Düşlerin Notalarına hoş geldiniz.

1998 yılından ikinci konuğumuz İsveç'in bereketli coğrafyasından çıkan Catatonia. Doom metal topluluğu olarak başladığı kariyerini progresif metal grubu olarak sürdüren Catatonia, The Scourged Ones albümünden So You Drown isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

1998 yılına 1995 yılında kurulan Neo Progressive Rock topluluğu Arena ile veda ediyoruz. Clive Nolan ve Mick Pointer tarafından kurulan ve birçok müzisyenin yolunun geçtiği Arena, The Visitor albümünden Double Vision isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

1998 yılından sonra 2002 yılına merhaba diyoruz. 2002 yılından ilk konuğumuzsa Steven Wilson tarafından kurulan progresif rock türünün çekici topluluğu Porcupine Tree. Porcupine Tree 2002 yılında yayımladığı In Absentia albümünden Blackest Eyes isimli teklisiyle ikinci bölümümüzü başlatıyor.

2002 yılından notalarına kulak kabartacağımız ikinci grup Amerikalı topluluk Egalak. Egalak, The Mental isimli albümünden The Large isimli enstrümantal teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Steve Bopp ve Fred Schwendel'ın kurduğu Amerikalı progresif rock topluluğu Glasshammer, 2002 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Lex Rex albümünden Heroes and Dragons isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Müşteri notalarında konuk olacağımız son yıl 2025 yılından dinleyeceğimiz ilk grupsa Numen. İspanya'nın Alicante şehrinden çıkan neoprogresif topluluk Numen, geçen yıl yayımladığı The Outsider isimli albümünden Tears Don't Fall isimli teklisiyle son bölümümüzü başlatıyor.

Progresif rock türünün eskimeyen ve nesilden nesile dinlenen topluluğu IQ, kariyerinde yarım yüzyıla yaklaşmış bir grup. Neoprogresif alanında birçok albüme imza atan topluluk, geçen yıl müzikseverlerin beğenisine sunduğu Dominion albümünden Neverland isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Yapımda Zuhal Ergür adına, sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin notalarına Kozmograf'le veda ediyoruz. The Orphan Epic albümünden The Vision Warning. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakinacı hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: Caz Ekspres'e hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan seslendiğimiz bu yolculukta radyosu başında bizlerle olan tüm dinleyenlerimize iyi akşamlar diliyorum. 3 setten oluşan Ekspres hattımızın ilk bölümünde Eda Ant, Ayten Arkman, Birsen Tezer ve Canberk Ulaş bizlerle olacak.

Eda Ant, Ayten Alpman, Birsen Tezer ve Canberk Ulaş radyolarınızdaydı. Caz Express'in ikinci setinin başında Eda Baba'yı dinleyeceğiz. Derya Türkan ve Genco Arı ortak çalışmasının ardından Efkan, Gülşah Erol ve son olarak Karsu bizlerle olacak.

Caz Ekspres'in 3. durağına Eda Baba, Derya Türkan ve Genco Arı, Efkan, Gülşah Erol ve son olarak Karsu'dan dinlediğimiz eserlerle vardık değerli Radyo 3 dinleyenleri. Son konuklarımız Uğur Güneş ve Selen Gül'ün. İstanbul Radyosu'nda Caz Ekspres'te bizlerle olan tüm dinleyenlerimize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. İngiliz besteci Benjamin Britten'ın 1910 yılında tenor, korno ve yaylılar için yazdığı serenadın da yer aldığı programımızın ilk bölümüne Johann Sebastian Bach'la başlıyoruz. Bestecinin org için kaleme aldığı 572 katalog numaralı fantezisini yaylılar ve sürekli bas için düzenlenmiş versiyonuyla Peter Barsi yönetimindeki Capricornus Consort Basel topluluğu seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 572 katalog numaralı fantezisini yaylılar ve sürekli bas için düzenlenmiş versiyonuyla Capricornus Consort Basel topluluğundan dinlediniz. Chopin'in 1835 yılında tamamladığı Opus 23 Sol Minör 1 numaralı baladıyla devam ediyoruz.

Chopin'in en popüler kompozisyonlarından biri olan Opus 23 Sol Minör 1 numaralı baladını piyanist Zbigniew Raubo seslendirdi. Barok dönemin Alman şarkıcı ve bestecisi Kaspar Förster'in Dulcis Amor Jesu başlıklı eseri var sırada.

Barok dönem bestecisi Kaspar Förster'in Dulcis Amor Cezu başlıklı eserini sopranolar Olga Pasiecznik, Marta Boberska ve Il Tempo Barok topluluğundan dinledik. Rus besteci Anatoly Liadov'un Opus 62 Büyülü Göl adlı senfonik şiiriyle devam ediyoruz.

Anatoly Liadov'un 1909 yılında kaleme aldığı Opus 62 Büyülü Göl adlı senfonik şiirini Dmitri Kıtaenko yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Macar müzikolog, dil bilimci ve besteci Zoltán Kodály'ın viola ve piyano için adagiosu var sırada.

Zoltán Kodály'ın Adagio'sunu viyolada Manuel Hofer ve piyanoda Alastair Blitzen'dan dinledik. 1954 doğumlu İsviçreli cellist ve besteci Thomas de Menga'nın flüt, fagot ve arp için kaleme aldığı Yaz Esintisi başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Thomas de Menga'nın Yaz Esintisi başlıklı eserini flütte Andrea Colle, fagotta Maria Wildhaber ve arpta Sarah Veru seslendirdi. Edward Grieg'in 1877-78 yılları arasında bestelediği Opus 27 Sol Minör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü var sırada.

Avrupa'nın önde gelen oda müziği topluluklarından Engegaard Quartet, Edward Grieg'in Opus 27 Sol Minör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirdi. Fransız besteci Henri Dutilleux'un flüt ve piyano için yazdığı sonatinle devam ediyoruz.

Henri Dutilleux'nün flüt ve piyano için sonatinini flütte Ivica Gabrisova ve piyanoda Matej Vrabel'den dinlediniz. Programımızın bu bölümü Benjamin Britten'ın 1910 yılında tenor, korno ve yaylılar için kaleme aldığı serenadıyla sona eriyor.

Benjamin Britten'ın 1910 tarihli serenadını tenor Benjamin Butterfield, kornoda James Somerville ve Simon Stratfield yönetimindeki Manitoba Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1980 yılında kurulan Auckland Filarmoni Orkestrası'nın 23 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Lawrence Renes yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, iki trompet konçertosu seslendirmek üzere davet edilen 1987 doğumlu Norveçli trompet sanatçısı Tine Tinkelset. Konser programından ilk olarak Bedri Smetana'nın 1866 yılında ilk kez sahnelenen Satılmış Nişanlı adlı komik operasının uvertürünü dinliyoruz.